Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Biyonefem. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefem. Biyonefem.

Ver. Viyan FM'de. Viyan FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yağmurlu bir Viyana sabahına uyandık. Viyana ve çevresinde yağmur var arkadaşlar. Hava sıcaklıkları bir günde neredeyse 10 dereceden fazla düştü. An itibariyle Viyana'da sıcaklık 13 derece ve yağmur var. Aşağı yukarı saat 10'a kadar da yağmur bekleniyor. Bilginiz olsun, henüz evden çıkmadıysanız tedbirinizi alın, ona göre evden çıkın. Haftanın son yayını bugün. Sonra 2 günlük bir hafta sonu arası vereceğiz. Pazartesi tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler. Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Arztzentrum Simmering, 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28. Anadeniz'de sağlık hizmeti alıyorsunuz. E-kartınızı alıp gidin. Gerisi doktorlarda. Doktor Mihrivan Pelit ve ekibi. Bobul Kebap Parndorf'ta. Parndorf Outlet'in girişinde. Florya Events dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Özyiğit Avusturya. Özyiğit'in birbirinden farklı ürünleri var arkadaşlar. Kendi markasıyla sosisleri, et ürünleri ve bunun yanı sıra Türkiye'den birçok markayı Avusturya'ya getiriyorlar ve sizlerle buluşturuyorlar. Rota Home ve Rota Mobil mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle hizmet veriyor. Yayın sponsorlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Bugün yine birbirinden güzel konular işleyeceğiz. Konu hazırlıklarımız var ama tabii spontan yayın yapıyoruz. Bazen konular başka yerlere kayabiliyor. Neyse bakacağız yani ne çıkarsa bahtımıza. Sonuçta sizlerden gelen WhatsApp mesajlarına göre de yönlenmiş oluyor durum. İlla planladığımız bir durum söz konusu olmuyor. Ama tabii normal bir yayın akışımız var. Kimler bizimle birlikte, kimler sesime kulak veriyor an itibarıyla? WhatsApp numaramız +43 660 130 19 79 +43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp numarası. Ya bazen duyuyorum ya bana günaydın demiyorsun falan diyorlar. Ya kardeşim sen WhatsApp'tan mesaj atmazsan ben müneccim miyim nereden bileyim? Dinliyor mu dinlemiyor mu? Nasıl günaydın diyeyim ben senin ismin özel ya? Yazacaksın ki ben bileceğim. Değil mi? Günaydın diyoruz. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Güp güzel, musmutlu, besbereketli, süp süper, kop kolay, hap harika bir günümüz olsun.

Bak, herkese toptan günaydın demiş oldum. Cümleten deyince sen de bunun içerisine giriyorsun da. Ortaya konuşuyorum. Bakalım, birazdan bakacağız. Top 5 listemizde kim var? Bugün en hızlı mesajları kimler gönderdi? Ateşten

Osman günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Ayten Hanım günaydınlar, nur kokulu cumalar olsun. Kocaman günaydınlar demiş, çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Nihal Hanım günaydınlar.

dal kırıldığı yerden, insan da kırıldığı kalpten koparmış. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyorum. Kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Nihal Hanım. Işıl günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin, güzel bir günün olsun. 2, 4, 5 tane mesajı ayırdık. Aleyküm selam Raşit. Alo abi, iyi yayınlar, Allah kolaylık versin cümleten. Herkesin cuması mübarek olsun. Eyvallah Raşit, güzel bir günün olsun, kolaylıklar diliyorum. Tamer günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin abi, sesindeyiz diyor. Eyvallah Tamer, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Turgut günaydınlar, hayırlı sabahlar, cumamız mübarek ve huzurlu olsun diyor. Eyvallah Turgut, hayırlı işlerin olsun, güzel bir gün diliyorum. Suat günaydınlar. Hoş geldin Suat. Hayırlı cumalar. Hakan günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun Hakan. Hakan iki gündür yoktu. Oo Hülya Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Uzun zamandır sesi çıkmayanlardan. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Aydın abi, maşallah erkencisin Aydın Türeyen. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Burdurlu Mehmet, günaydınlar. Abi hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin, Allah'a emanet diyor. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin Burdurlu Mehmet. Kolaylıklar diliyorum. Bugün trafik de yoktur, işi çabucak bitirirsin eğer çalışıyorsan. Cansu günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Cansu. Kürşat günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Kürşat, güzel bir günün olsun. Kürşat dün yoktu. Murat Baran günaydınlar abi. Toprağım günaydın cümleten, hayırlı cumalar. Seninle izliyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Güzel bir günün olsun. Demet günaydınlar. Abi günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun inşallah. Cumamız hayırlara vesile olsun. Rabbim ibadet ve hayırlarımızı makbul, dualarımızı kabul eylesin inşallah. Tekrarını da nasip etsin. Hepimize keyifli vakitler diliyorum. Günümüz güzel, işlerimiz kolay ve bereketli olsun. Amin inşallah Demet. Sağ olasın. Bil mukabele. Günaydın abim, iyi yayınlar. Herkese hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Herkese şimdiden de iyi hafta sonları diliyorum. Kemal Ünal geldi. Eyvallah Kemal. Güzel bir günün olsun kardeşim. Sağ olasın güzel dileklerin için. Murat Erdatlı günaydınlar abi. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi. İşin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun. Oo Cihat. Lebst du noch? Gusto gurme. Wiener Neustadt. Cihat'ım günaydın, hayırlı sabahlar. Bol bereketli yayınlar diliyorum abi diyor. Pek hayli oldu be. Vallahi nerelerdesin sen Cihat? Mumin abla günaydınlar. Hayırlı yayınlar. Herkesin cuması mübarek olsun. Bugün aramızda yine yeni arkadaşlar var diyor. Onlara güzel bir parça gönderir misin? Göndeririz tabii Mumin abla. Kolay gelsin, orada bizi dinleyen bütün ablalarımıza da sevgiler selamlar olsun. Allah kolaylık versin, işiniz gücünüz de rast gelsin inşallah. Rafet abi geldi, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah abi. Rafet abi, güzel bir günün olsun. Onur günaydınlar kardeşim, herkese hayırlı cumalar, güp güzel bir gün diliyorum. Bir Fener'e bir de sana hastayım abim diyor. Eyvallah kardeşim. Bu arada Fenerbahçe dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Güzel bir skor. Kötünün iyisi.
bir puan deyip geçmeyeceksin. Sonra o bir puan nasıl aranıyor biliyor musun? Merve Hanım günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Türkiye'den geldik diyor. Çoluk çocuk okula başladı. Getirip götürüyorum çocuklar diyor. Vallahi Allah kolaylık versin. Okullar açılınca tabii ilk hafta haliyle çocukların okula uyum süreci, bir de izinden sonraki süreç zor oluyor ister istemez. Hani 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta Türkiye gittiğinde çocuklar oraya adapte olmaya başlıyorlar. Bir dönüyorlar, hop tekrar. Avusturya sistemi çocuklar için de kolay değil, büyükler için de kolay değil. Onları getirip götürmesi var, okul alışverişleri var, veli toplantıları var. Bitmez. Çok şükür bizim öyle bir derdimiz kalmadı. Ne diyorlar? Unu eledik, eleğe astık diyorlar ya. Rahatız ya, sıkıntı yok. Çocuğu olanlar düşünsün. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Merve Hanım. Aziz Başkan Morgan, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun, hayırlı cumalar diliyor herkese. Sağ olasın Aziz Başkan. Elif Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar diliyor. Sağ olasın, hoş geldin, güzel bir günün olsun. İki gündür uyuyakalmışım diyor. Hakan sen ve uyuyakalmak. Yok artık ya. Yok artık. Hasret günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Hasret bugün kendini nasıl hissediyorsun? Bir yaşlandın haliyle. Var mı bir değişiklik?

Şerife Küçük günaydınlar. Her hayırlı, bereketli cumalar canlar. Herkese güzel bir gün diliyorum diyor. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Home office mi, büro mu bugün? Aynur Demircan günaydınlar. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Kolay gelsin.

Mustafa abi aleyküm selam. Mustafa Çetin. Kardeşim günlerin aydın, mutlu, huzurlu, sağlıklı olsun inşallah. Kulağım sende, fazla yazamıyorum ama diyor. Canın sağ olsun ya. Mustafa abi güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Allah kolaylık versin. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Gonca Hanım var. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Gonca Hanım. Günün güzel olsun. Vay be, bugün top 5'te kadınları görmek de güzel. 4 numarada Ahmet Yakup Duman var. Hayırlı cumalar, günaydınlar. Herkese mutlu, güzel bir gün diliyorum. İyi yayınların olsun Ahmet'im. Eyvallah Ahmet'im, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Üç numarada Sadık var bugün. Cümleten hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Sadık, hoş geldin. Günün güzel olsun inşallah. Radyomuzun en sadık dinleyicisi. Sadık, her şey yolunda mı? Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Hallo Morgan yazan bir dinleyicimiz var. Kim olabilir acaba? Hallo Morgan. İsmini söylemeyeyim. Bakalım bilen çıkacak mı? Kim yazmış olabilir acaba? Hallo Morgan. 2 numarada yer aldı bu mesajla. Ve 1 numara. Sürpriz bir isim var 1 numarada bugün. Nur'dan günaydınlar, hayırlı cumalar, güzel bir günün olsun. Onur kardeşimizin kıymetli eşi Nur'dan bugün top 5 listemizin 1 numarası. Tebrik ediyoruz. Nur'dan valla helal olsun ya. Sürpriz oldu, benim için de sürpriz oldu. Böyle... 37. sırada ben varımdır diyor. Abi saydım tam 37 çıktı be. Valla tam 37 çıktı. Rafet abi nasıl olacak bu iş? Kemal müdürüm hoş geldin. Hayırlı cumalar. Eyvallah Kemal, güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. O bu Österreich müdürümüz. Vay, Gürcan abim geldi. Her zamanki gibi kahvesiyle geldi. Bugün çiçek de var. Kareye çiçek de girmiş bugün. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı cumalar. Eyvallah Gürcan abi, güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin inşallah. Buradan Esin ablaya artık selam gönderemiyorum, rahmet diliyorum diyor. Pazartesi vefat etti. Ha, yapma ya. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Üzülüyoruz haliyle. Kelimelerin bittiği yer. Diyecek fazla bir şey de kalmıyor. Cihat, inan çok üzüldük. Allah rahmet eylesin tekrardan. Radyomuzun müdavimlerinden sessiz sessiz dinleyen bir dinleyicimiz de Esin Hanım. Mekanı cennet olsun tekrardan. İyi yayınlar, cümleten selamlar olsun. Hayırlı cumalarımız, hayırlı hafta sonlarımız olsun. Eyvallah Haydar'ım, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Roto Home Haydar. Onurcuğumu ve diğer Fenerbahçeli arkadaşlar tebrik ediyorum diyor. Beraberlik için mi tebrik ediyorsun Haydar? Ben pek memnun olduklarını zannetmiyorum Fenerbahçeli arkadaşlarım bu skordan. Ama olsun, yine de tebrik ederim. Bir puan, bir puan, biraz önce de demiştik. Alıştık artık.

arka fonda şarkılar çalıyor ya, kulaklarım o kadar böyle alışmış ki yani sanki şarkı çalmıyoruz, sanki bir şey yok gibi hatırlıyorum. Ya diyorum, ben bu şarkıyı çaldım mı? Listede var, geçmiş gitmiş, çalmış gösteriyor. Hiç tepki vermiyor kulaklar artık. O kadar alışmışım müziğe. Yasin'im günaydın. Abi hayırlı cumalar, iyi günler. Dündar Hoyte fil beşeftik. Duvarları döşüyoruz bugün diyor. Değişik bir iş. Mermer desenli kaplama yapacağız. Oo. Vallahi değişik iş. Anladıktan sonra sıkıntı yok be Yasin. Günaydınlar kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Duvar döşemesi, yer döşemesi. Artık ne müsaitse yani, yapacak bir şey yok. İş bu. Dündar Hoyte fil beşeftik. Vay be Dündar. Kolay komen. Flortek, hayırlı işler. Günaydın kardeşim, hayırlı cumalar, iyi çalışmalar diliyorum herkese. Şenol hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Şenol. Aleyküm selam Ömer Usta. Her şey gönlünüzce olsun. Bol huzur, sağlık, mutluluk sizinle olsun diyor. Eyvallah Ömer Usta. Oktay koltuk kaplama. Senin de hayırlı işlerin olsun Ömer Usta'm. Aman öyle olsun Sadık. Bir de seni düşünmeyelim ya. Şükür her şey yolunda diyor. Allah bozmasın inşallah. Kaçta başlıyor yayın?

Hepsi var diyor. Adı lazım değil. Baş harfi diyor. Okeyci Dündar. Raşit valla helal olsun, bildin ha. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Süleyman'ım geldi. Süleyman Şimşek. Hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Adam hem patron hem müdür. İki tane şirketi var. Aba. Süleyman okul yolunda. Elis ve Elias Guten Morgen gençler. Hasret diyor ki abi sağ ol, çok iyiyim. Ben her doğum günümde bir yaş daha gençleştiğim için çevremdekiler de bilirler. Çok çok iyiyim bu yüzden. İyi yayınlar diliyor. Sağ olasın Hasret. Hadi bakalım, her şey gönlünce olsun tekrardan. Raşit demiştir diyor. Hello Guten Morgen diye. Yok, Raşit demedi ya. Dündar dedi. Mahmut günaydınlar kardeşim. Abi hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Eyvallah Mahmut, işin gücün rast gelsin kardeşim. Şerife Küçük bugün bürodaymış. Şimdilik biraz büroya gideyim de diyor. Kışın bol bol home office yaparım. Tabii mantıklı. Kontenjanı hemen bitirmemek lazım. Zor günler için saklamak lazım bonusları. Şerife Küçük haklısın. Vay vay vay diyor, zirveler biz hanımlara nasıl da yakışıyor. Zirvede hanımları görmek ne kadar da güzel. Nurdan'ı çok tebrik ediyorum, bravo diyor Demet. Vay be, değil mi, sürpriz oldu bugün. Şengül Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar tüm Viyana FM dinleyicilerine ve size diyor. Şengül Hanım çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Raşit yazmıştır diyor. Yok, Raşit değil. Vay be, Raşit'ten böyle bir performans bekleyenler var ama Dündar da o performansı sergileyen. Eşimi gönülden tebrik ediyorum. Büyük sürpriz yaptı diyor. Vallahi Onur aynen öyle. Nurdan bugün büyük sürpriz yaptı ya. Tebrik ediyoruz Nurdan'a. Haydar'ıma da diyor teşekkür ediyorum. Günaydınlar kardeşim diyor. Eyvallah. Aksisi asla çıkmaz bende diyor. Sıralamada 37. olmam normal diyor. Okulda öğretmen say diyordu. Ben 1, 2, 3 dedikten sonra 7 diyordum diyor. Çünkü 3'ten sonra diyor 7 gelir diyor. 37 olur diyor. Vay be Rafet abi. O derece. Tüm ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun inşallah. Toprakları da bol olsun. Yattıkları yerde rahat uyusunlar. Eyvallah Işıl. Eyvallah. 18 yıl aradan sonra ilk puan ya abi diyor. Ondan tebrik ettim. Mantıklı Haydar. İlk gol, ilk puan değil mi? Abi diyor bir açıklasan diye. Eyvallah Haydar, doğru söylüyorsun. Tabii 18 yıl sonra gidince arkadaşlar, hani berabere kalınca da bir puan alıyorsunuz, haberiniz olsun. Bir şey değişmedi. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde sistem aynı. Aynı kurallar geçerli. Bir gol atınca 3 puan almıyorsunuz. Yediğinize de bakıyorlar. Attığınızda yediğiniz eşitse berabere kalmış oluyorsunuz. Bir puan alıyorsunuz. Attığınız yediğinizden fazla olursa 3 puan. Yediğiniz attığınızdan fazla olursa hiçbir şey alamıyorsunuz. Yeterince açıklayıcı olmuştur umarım. Okan Küçük, sen gelir miydin buralara ya? Vallahi sen dinler miydin bizi Okan Küçük? Günaydın Ali abi, hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ne güzel ya, ailece buradalar. Okan Küçük, Şerife Küçük. Onur ünlü, Nurdan ünlü. Kemal müdürüm. Kıymetli eşi Nesin Hanım, Murat Erdatlı. Kıymetli Şemin ablamız, Gürcan abi, Zuhal abla, maşallah aile boyu. Abi kısaca köle diyebilirsin diyor. Yok ya, ne köleliği Süleyman ya. Kardeşim iki tane şirket, bir şirkette müdürlük, 40-50 tane eleman, daha ne olsun, nasıl bir kölelik bu ya. Yap diyorsun, yapıyorlar. Sen
Oturuyorsun büroda, çayın kahven geliyor.

0: Arada pirip böyle piro var. Piroyu da yakıyorsun abi. Oh mis. Artık cuma günleri birinci olmaya çalışırım abi diyor. 7.30'da iş aldığım için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, hayırlı cumalar diliyor tekrardan. Sağ olasın Nurdan. 7.30'da başladığı için Nurdan rahat rahat rahat yazıyor 7'de. Benim isteğim maalesef dinleyemeyeceğim diyor. Hakkımı diyor Onur'a devrediyorum diyor. Eşim Bey'e devrediyorum diyor. Bak eşim Bey. Onur Bey top sizde. İnşaata geldik. Kleyba nerede dedim. Aa unuttum ben gidip getireyim dedi. Kaçtı diyor. İşi bana yıktı diyor. Patron bu ya Dündar. Olur öyle şeyler ya. Patron abi olsun o kadarcık bir ayrıcalığı da olsun yani. Dündar kolay gelsin kardeşim. Dündar bugünün ikincisi arkadaşlar bu arada. Hallo Morgan yazan Dündar'dı. Günaydınlar Nide Österreich'ten. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar diliyorum diyor. Pembe Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Nide Österreich'in neresi Pembe Hanım? Ona göre kaydedelim, karışmasın isimler. Davut günaydınlar, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. O da kahvesiyle birlikte geldi. Gördüğüm kadarıyla Oberösterreich'ta da yağış var. Yağmurlu bir cuma sabahından günaydınlar, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Davut, işin gücün rast gelsin. Raşit ştabla kullanırken çekirdek çıtlatıyor arkadaşlar. İyi mi? İş yerinde de diyor iyi gidiyor. Yok böyle bir şey ya. Allah herkesi sevdiği işi yapmayı nasip etsin diyor. Benim iş eskiden bohçacılar olurdu. Köy köy, kasaba kasaba gezerlerdi. Onlardan bir farkım yok diyor. Elimde bohça yerine bir çanta var. Avusturya kazan, ben kepçe dolaşıyorum diyor. Koltukçu Ömer kepçe diyor. Arkadaşlar Ömer Usta bu arada koltuk döşemesi yapıyor. Evinize kadar geliyor. Koltuğunuzun eskiyen örtüsünü işte komple yeniliyor. Sıfır gibi yapıyor. Mesleği bu. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ali Bey iyi yayınlar. Eyvallah Cevat, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Cevat. Demet o kadar dur. Demet'in mesajları bir türlü okuyamadık ya. O yazdıkça yukarıya kayıyor. Kaydıkça da ben okuyamıyorum haliyle. Birikti. Gözlüğün yok ellem diyor. Neyi yanlış okudum ki ya? Gayet güzel okudum Nurdan'ı. Çok tebrik ediyorum. Bravo dedim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesajların hepsini okumuyorum. Kısa kesiyorum. Özet çıkartıyorum bazen. Hızlandırmak için öyle yapıyorum. Yani noktasına virgülüne kadar aynı okumamı beklemeyin. Öyle bir performans yok. Biz de bildik de diyor Dündar'ın ikinci olduğunu görmüyorsun ki ne öğrelim diyor. Aynen aynen. Ama sıra gelmedi sana Demet. Bak ben gördüm olduğunu da. Okay. İlk önce Demet yazdı. Dündar kardeş yazmıştır onu dedi. Hallo Morgan diye. Aynen öyle. Demet çok dikkatli dinliyor. İnce ayrıntısına kadar. Onun harici bir de Raşit'ten doğru cevap geldi. Mannersdorf am Leit. Am Leita Gebirge. Neresi burası ya? Mannersdorf yeterli bizim için ya. Mannersdorf. Hoş geldin Pembe Hanım. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun tekrardan. Raşit yürürken sakızda çiğneyebiliyor mu abi diyor. Soralım Raşit'e, çiğneyebiliyor mu? Hacım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hacım bugün kur yerinden yazıyor. Neresi orası hacım? Viyana'ya uzaklığı nedir? Hacım kurda, tatile gitti ya. Sürüp gitmez ki. Abi diyor sen anlatınca ben bile imrendim diyor. Hayaller Paris, hayatlar Somali mi? Ya Süleyman, hayaller diyor Paris diyor. Valla ne güzel olur değil mi? Bir onda oturacaksın. Sen şunu yap, sen şunu yap. Şunu götür, bunu götür. Pro'yu yakacaksın abi, kahveyi de alacaksın. Önünde devasal ekran, oh mis. Açacağım Viyana FM'i. Bugün Naide'nin doğum günüymüş. Alles Gute Naide. Naide gelirse doğum gününü kutlarız. Gelmezse kutlayamayız. Songül Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin Songül Hanım. Suat'ın bir sesli mesajı var. Bir vermeye çalışalım bakalım. Ayarlamadım sesli mesajlar henüz. Bağlantıyı bir kuralım abi. Yoksa unuturuz. Çok mesaj var bugün. Maşallahınız var ya. Abi dur, arka fonda ben bunu çevire çevire bir hal oldum. Neyse dönsün hadi, bir daha dönsün, sıkıntı yok. Dönsün. Ne de tutunacak, dalın kalacak.
1: Korkarım pişmanlık. Tekrar herkese günaydın. Birinci olan ablamı ve diğer abilerimi ve ablamı tebrik ediyorum. Bol yağmurlu bir Pongao'dan tepelere kar yağdığını da söyleyebilirim.
0: Vay be Suat, Pongao'da kar mı yağıyor? Tepelerde kar, aşağılarda yağmur varmış. Suat bugün evde zannedersem, sesi çok net geliyor. Biraz da böyle şey geliyor, uykulu geliyor. Suat güzel bir günün olsun. Naide'ye bak sen, Naide'ye. Sessiz sessiz dinliyormuş. Günaydın abi, buradayım bir daha. Naide burada, doğum gününü kutlayacağız. Alles Gute Naide, hazır mısın? Ayrılma bir yere. Bad Tatmansdorf. Ooo, çok iyidir orası Bad Tatmansdorf. Orada büyük bir otel var. Birkaç kere gitmişliğim var. Güzeldir. Raşit acaba yürürken başka neler yapabiliyor diyor. Sakız, çekirdek, tütün ürünü, dürüm. Başka neler yapabilir ki diyor. Vallahi bir Raşit soralım. Raşit neler yapabiliyorsun ya? Ramazan günaydınlar, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Ramazan, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Ramazan kardeşimiz de sessiz sessiz dinleyenlerden. İlk kez yazmış. Nereden dinliyorsun bizi Ramazan? Çalışmıyorum artık. Dündar isyanlarda çalışmıyorum diyor ya. Artık çalışmayacağım. Yatacağım artık diyor. Günaydın cümleten hayırlı cumalar. Birinci olan Nurdan Hanım'ı çok tebrik ediyorum diyor Nesrin Hanım. Kadın dayanışmasını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Haydar diyor ki, aa abi diyor, o zaman diyor tamam diyor ya, Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig aynı sistem değil mi diyor. Evet evet aynı sistem, Fenerbahçe arkadaşlar hiç merak etmesinler. İkisi de aynı sistem abi, hiç problem yok. ...18 yıl sonra olabiliyor böyle şeyler... ...acemilik... ...bir iki maç sonra geçer. Abi diyor bize sakız işi diyor... ...ters diyor... ...vay... ...sakıza diyor karşı yık diyor... ...eyvallah Raşit... ...abi diyor Suat abinin... ...sesli mesajı kabul etmiyoruz... ...Viyan FM olarak... ...arkadan hışırt mışırt sesler gelmedi bu sefer diyor... Suat abi olmayabilir diyor. Bugün çalışmıyor bence o yüzden. Yoksa aynen öyle arkadan hışırtı mışırtı bir şeyler geliyordu. Bünyamin abi aleyküm selam abi. Cumamız mübarek olsun inşallah. Eyvallah Bünyamin abi. Hayırlı işlerin olsun. Sana ve bütün taksici esnafımıza bereketli bol kazançlar diliyorum.

0: Mehmet Öke günaydınlar. Ali kardeşim hayırlı yayınlar. Merhabalar Viyana FM ailesi. Yağmur altında yoldayım. Tabii ki Viyana FM dinleyerek gidiyorum diyor. Yavaş yavaş. Yolda olanlar dikkatli olsunlar. Eyvallah Mehmet Öke. Yağışlı havalarda dikkatli olmakta fayda var ama 10 kilometreye de düşmeyelim. Herkesin sonuçta bir planı var yolda giderken. Ama hızı biraz düşürelim. Ayağımız gazda olmasın. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Erkek dayanışması yok mu ya diyor. Yok, bizde erkek dayanışması falan mı yok. Herkes herkesin kuyusunu kazıyor Mehmet Öke. Alış yani bunlara. Nerede abi o dayanışma? Birinci olduğu zaman birisi... Ya ben erken yazmıştım, o nasıl birinci oldu? Dümen çeviriyorsun falan filan diyorlar kardeşim yani. Daha ne olsun, ne dayanışması bekliyorsun sen ya? Abi yazamıyorum bu aralar diyor ama hep dinlemedeyim. Hayırlı cumalar herkese. Eyvallah Naide. Niye yazamıyorsun? Hayırdır ya? Çok yazmam, en azından bir günaydın yaz da. Esirgemeyin bir günaydını. Ben seni görünce değişti ritim. Ben de seni görünce yavaşladı film. İçimde deli bir tempo. Oo, Naide'ye akrostiş şiir yazmış. Dur bakalım, doğum günü bir kutlayalım. Şiir o zaman okuyalım. Aynur Demircan. Öğrendiğim kadarıyla fazla yazamıyormuş Naide diyor. Sabah okul koşturması yüzünden ama dinliyor. Dinler dinler. Şiir okuyacağız. Suat'ın bir mesajı daha var, onu da dinletelim.
1: Ali abi, bugün evdeyim. Hafta içi biliyorsun nişanlık yıl dönümümüz vardı. O yüzden eşim o gün çalıştığı için izin almamıştım. Bugün eşim evde. O yüzden ekstra izin aldım bugün onunla birlikte geçirmek için.
0: Eyvallah Suat. Suat yenge dinliyor mu be? Allah'ını seversen. Yengeyi dinletiyor musun radyoyu şu anda? Bir merak ettim. Çok merak ettim hem de.

Naide, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah. Sevdiklerine beraber sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşların olsun. Viyana FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Naide ablanın doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, nice güzel yaşları olsun diyor Işıl. Çok teşekkür ediyoruz. Neşe saçar girdiği her yere. Yüzünde kocaman bir gülümseme. Aklına koyduğunu yapar. Yoktur onun için olmaz deme. Her işin üstesinden gelir. Becerisi dillere destan. İyi ki doğdun Naide. Seninle hayat çok daha renkli inan. Daima güçlü, cesur, eğlenceli ve güzel kal. En güzel dilekler senin olsun. Nice mutlu yaşlara her şey gönlünce olsun. Aynur Hanım'ın yazmış olduğu akrostiş şiir Naide için. Teşekkür ediyoruz. Alles Gute zum Geburtstag Naide. Hadi yürü ya.

sebebi sorma. Ramazan eyvallah kardeşim, Viyana'dan dinliyor bizleri. Güzel bir günün olsun, işin gücün rast gelsin. Aydın abi günaydınlar, aleyküm selam. Güzel günlerimiz olsun inşallah diyor. Eyvallah Aydın abi, Pop Pet Shop. Aydın abi haftaya görüşeceğiz seninle. Aydın Barut. Dereceye girenleri tebrik ediyorum diyor. Eyvallah Turgut. Turgut da yolda. Kimseler duymasın. Turgut ekran güzelmiş arabanın ha. Audi mi? Yasin'im günaydın. Yasin Akboğa, Star Ryzen. Nişanlılık yıl dönümü mü? Abi biz evlilik yıl dönümünü unuttuk diyor ya. Nişanlılık yıl dönümü nasıl bir şeydir diyor ya. Abi Suat bu unutmaz. İlk tanıştığı günü bile hatırlar ve kutlar Suat, değil mi Suat? Abi Raşit'e sorabilir miyiz diyor ya. Sakızı niye çiğnemiyormuş? Sakız Raşit'e tersse kime düz? Raşit diyor. Aynen Raşit, sana ters düz kime olabilir acaba? Ben çiğniyorum abi sakız ara sıra. Arabada her zaman bir sakız kutusu olur. Her yerde cak cak çiğnemiyoruz ama arabayla giderken atarım bir tane ağzıma. Erkek dayanışması yok bizde. Direkt gömmek var diyor. Aynen, aynen. Onu söylüyorum ben de. Abi birinciyi açıklıyorum. Günün birincisi diyorum. X isim neyse erkeklerden hemen geliyor. Abi dümen yaptın yine. Hayda. Abi ne erkek dayanışmasından bahsediyorsunuz ya? Naide'nin yaş gününü kutluyor Demet. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de yazın. Biz ne öğrenelim yazmıyorsanız diyor ya. Kim olursa olsun kadınlar birinci olunca ben kendim birinci olmuş gibi seviniyorum diyor Demet. Bak görüyor musunuz dayanışmayı? Helal olsun valla Demet'e. Egal diyor, kim birinci olursa olsun diyor ya. Ben olmuş gibi oluyorum diyor. Ayhan Sarı günaydınlar abi, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Oo Gökhan da geldi, Gökhan İnal. Abim günaydınlar, hayırlı bereketli cumalar olsun inşallah herkesin diyor. Eyvallah Gökhan, işin gücün rast gelsin, nasılsın kardeşim? Bak Dündar görüyor musun? Gökhan gelmez diyordun, geldi Gökhan. Aşk olsun, gelme görmezden. Yangın var bende, söndürüver. Ali abi diyor benim Hamza yeğenimin doğum günü var pazar günü diyor. 8 yaşına giriyor. Oo alles gute Hamza'ya o zaman. Her şey gönlünce olsun Hamza'nın. Cansu. Naide Hanım'ın doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı seneleri olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz Ayten Hanım'a. Oo Peugeot'ymuş. Güzel ekranı var ama. Kadir abi geldi. Oo Kadir abi. Kadir abi sen nerelerdesin ya? Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Ali Bey. Eyvallah Kadir abi, Roto Möbel, Roto Home. Kadir abi güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin abi. Kadir abi cumartesi çay ısmarlar mısın? İsmarlarsan gelirim bak. Ali abi hayırlı cumalar. Hasan hoş geldin. Hasan Erdoğan güp güzel, mus mutlu bir günün olsun kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Taksici arkadaşlarımız hep burada maşallah. Yok abi şu an uyuyor. Ben de kahvaltı hazırlayacağım diyor. Ve eşimi kaldıracağım. Akşam bilerek geç yattık ki. Uyusun diye diyor ya. Uykuyu sever eşim diyor. Vay Suat'taki inceliğe bak ya. Abi yok böyle bir şey ya. Boğa burcu uykuya düşkün abi diyor. Vallahi ben burçlara hiç inanmıyorum. Burçlara inanma, burçsuz da kalma. 28 Ağustos 2008 saat 15.30'da tanıştık. Soran olursa soran abiye söyleyeyim diyor. Vay be. Arkadaşlar kapatın radyoyu, yemin ediyorum. Terk edelim buraları. Ben gidiyorum. Tanıştığı günü, tarihi, saati hepsini biliyor. Sen bir de diyorsun ki ya ben nişanlılığı unuttum, evliliği zor hatırlıyorum. Adam her şeyi biliyor. Eşi uyusun diye akşam geç yatıyor. Ne diyorsunuz siz ya? Kalkıyor sabah kahvaltı hazırlıyor. Vay be, vay be. Suat. Biz terk ediyoruz yayını Suat. Yok artık. Ne diyeceğimi bilemedim. Yasin Akboğa da diyor ki hangi Hasan Erdoğan abi, bu bizim Hasan mı? Vallahi Yasin nereden bileyim sizin Hasan abi? Hasan çok. İstemediğin kadar Hasan var. Hasan Erdoğan
Yasin Akboğa soruyor, bizim Hasan mı diyor. Cevap ver kardeşim. Abi diyor, benim evliliğim diyor 20 sene oldu. Nişanlılık unuttum bile. Ama eşim Hasibimi çok ama çok seviyorum. Daim olsun inşallah. Mehmet Öke. Maşallah kardeşim. Necati günaydınlar. Ali abi hayırlı cumalar. Gene yollardayız diyor. Oo, işin gücün rast gelsin Neco. Gemset Gastro. Neco iş peşinde, ekmeğinin peşinde yine. Rast gelsin inşallah. Hüseyin abi günaydınlar. Hayırlı cumalar abi, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Turgut eyvallah kardeşim, sağ olasın. Manmış, Peugeot değil mi o ya? Ulan araba markalarını bile bilmiyoruz ya. Durumun vahimliğine bak. Eyvallah Kadir abi, yemekten sonra içeriz ama diyor. Ya işte bonkör adam, cömert insan böyle oluyor. Diyor ki yani aç gel diyor, önce yemek sonra çay diyor. Bak işte cömertlik böyle bir şey arkadaşlar. Yedirdikçe bereketleniyor sofra. Biz çay diyoruz, fazlasını ikram ediyor ya. Abi 2 hafta önce evlilik yıl dönümüymüş. Benim hiç haberim olmadı diyor. Hanım dedi diyor. Bugün ne günlerde dedi diyor. Cuma dedim, bravo dedi. O gün konuşmadı benimle diyor. Trip yaptı diyor. Raşt. Bir gün trip yaptıysa, bir gün konuşmadıysa şanslısın valla. Hafif olarak atlatmışsın cezayı. Çok hafif ceza. Normalde evlilik yıl dönümünü unutmanın cezası en az 1 haftadan başlıyor. Bilmiyorum yani. Hanımlar daha buna cevap verecektir. Gökhan'ım hoş geldin. Sıradaki şarkı Gökhan'ıma ve yeni doğan kızına gelsin. Tekrardan tebrik ediyorum kardeşim diyor. Dündar'ın mesajı bu. Gökhan gözün aydın kardeşim. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Yeğenimiz hoş gelmiş dünyaya. Sefalar getirmiş. İnşallah ömrü uzun, sağlıklı olur, bahtı açık olur. Abi diyor, bu Suat'ın kardeşi mardeşi yok mu? Bekarları evlendirelim ya diyor. Yokmuş ya vallahi Elif Hanım. Soranlar oldu da Suat'ın kardeşi yok. Eşi benzeri yok dünyada. Suat'tan bir tane var. Yasin Bey'e selam olsun. Evet diyor. Evet Yasin. Senin sorduğun Hasan Erdoğan bu Hasan Erdoğan'mış kardeşim. Hangi Mehmet Öke abi? Bu bizim Öke mi? Umre 2015 arkadaşım diyor. Mehmet Öke, Yasin Akboğa'yı tanıyor musun? 2015'te umre mi yaptınız? Abi bizimki de şey oldu. İzdivaçın biraz daha değişiyor oldu. Onu tanıyor musun? Bunu tanıyor musun? Tanışma programı. Demo diyor, birinci olamayacağını anlayınca tüm hanımların birinciliğini üstüne alıyor. Feministliğin tavan hali. Nahide Hanım'ın da doğum günü kutlarım diyor Tamer. Eyvallah Tamer. Tabii. Ya işte ben feminist demek istemedim biliyor musun? Yani Tamer biliyorsun o mevzuya çok girmeyeyim dedim o yüzden. Günaydın kardeşim, hayırlı cumalar, iyi çalışmalar diliyorum herkese. Eyvallah Şenol, Şenol kahvesiyle geldi ya. Şenol ikinciye geldi, bir gitti bir geldi. Gitti geldi, gitti geldi. Şenol senin Viyana FM kupan yok mu? Eşimin adına tebrikleri kabul ediyorum diyor Onur. Eyvallah Onur. Raşit benim arabada da bulunur. Sürerken çiğneyebiliyorum. Raşit soruya cevap verir misin? Yürürken çiğnemek günah mı diyor. Yürürken sakız çiğnemek günah mı? Onur sordu. Allah Allah. Dururken çiğneyince ne oluyor? Aleykümselam Mustafa. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar cümleten. Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize ve kalbinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz diyor. Eyvallah Mustafa, yolun açık olsun. Güzel bir günün olsun kardeşim. Herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yaş almak güzeldir. Yolu yarıladık abi diyor. Hayırlı sağlıklı ömürlerimiz olsun inşallah. Amin cümlemizin naidi. Şimdi şöyle, yolu yarıladık aslında doğru bir deyim değil. Onu da söyleyeyim. Yaradan bilir yolun yarısı ne zaman diye. Hani bazen bir şey vardır, 35'leri 40'ları gördüğün zaman o arada yolu yarıladık falan dersin. Ama bir bakmışsın 50'yi görememişsin yani. 70 hesaplarken 50'yi göremezsin. Ya da bir bakmışsın 100'ü görmüşsün. Yaradan bilir onu.
O yüzden yolu yaraladık demeseydin iyiydi be. Her şey gönlünce olsun tekrardan naydi. Haso bizim eleman Ali abi diyor. Viyana sorumlusun diyor. Aha. Hasan Erdoğan Star Rise'nin Viyana sorumlusuymuş. Vay be. Hasan biz bunu niye bilmiyoruz? Yasin niye haberimiz yok kardeşim? Bak destek oluyorsun. Sponsorumuzsun. Niye bizim haberimiz yok bundan? Sağ ol abim, ellerinden öper. Eyvallah kardeşim. Gökhan İnal. Eyvallah Dündar diyor. Sağ olasın Gökhan'ım. Hayırlı işlerin olsun tekrardan. Hazır gelmişken Ammar'ı da okula bıraktım diyor. Dündar çalışıyor zaten. Çalış ulan diyor. Bu da bana takmış. Bir dakika bile kaytarmak yok diyor. Ben bile anlamadım. Patron ben miyim o mu? Gerçekten kaytarsam yine neyse de diyor. Ya Yasin'im patron adamsın abi, hakkın bak, biraz önce de dedim ya. Arada o kadarcık lüksün olsun yani. Ama harbiden ha, patron sen misin Dündar mısın? Çözemedim Yasin. Ammar yeğenim, güzel bir günün olsun. Bıraktın mı Ammar'ı? Benim eski elemanım var. Daha dün birlikteydik yine. Zafer, onun oğlunun ismi de Ammar. Değil, ben kaçtım, altı patlar belimde. Kıyamam. Viyana FM'i tanımayanlar gelince kahveleri bununla veriyorum. Reklam amaçlı. Nasıl ama? Şenol yapıyorsun bu sporu ya. Valla. Helal olsun Şenol'a. Bir sen varsın, demez benim gözlerim... Yüce Rabbim herkesi bu dünyada eli ayağı tutarak, görerek, yüz sürmek nasip etsin inşallah diyor. Ha. Oralar değil mi? Kutsal mekanları. Eli ayağı tutarak görmek ve yüz sürmek nasip olsun. Arapça araba parçacısı diyor. Ha ya Mehmet ya. Mehmet Öke Motor Shop'un MH. Herkes sağlıklıyken dünya gözüyle o kutsal toprakları bir gidip görsün arkadaşlar. Biz de gittik gördük, çok şükür nasip oldu. Hasan yıllardır bizimle. Aa, biz de öğrenmiş olduk Yasin. Aziz abi günaydın. Aleyküm selam Aziz abi, Aziz Aygün. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Aziz abi. Aa, abi diyor niye bir gün sürdü küslük biliyor musun diyor. Çünkü ertesi gün gittim bir tane diyor saat aldım. Oo, Tommy'den diyor. Barıştık yoksa devam ederdi diyor. Vallahi bir saatte barıştıysanız çok kolay olmuş be. Evlilik yıl dönümünü unutmanın cezası Ajda Bilezik'ten başlıyor. Raşit kardeşim diyor. Şanslısın çok şükür o duruma gelmedin diyor. Vallahi Raşit ucuz yırtmış ya. Bir tane Tommy saat almış bir gün. Abi normalde saat de alsan bir hafta sürmesi lazım yani onun. Ya diyor ya Yasin ya bu gavur diyor bize o lüksü verir mi hiç diyor ya. Ya patron sensin ya, olması lazım o lüksü. Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam. Intergaz sizi dinliyor diyor, aklıma geldi. Intergaz sağ olsunlar her gün açarlar dinlerler. 23. Viyana Kolbe Gazze 70. Murat Çakır, Ömer Müdürüm, Sinan Müdürüm, hayırlı işleriniz olsun. Orada dinleyen bütün arkadaşlar, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum.

0: Gülün konusuna henüz giremedik. Sen bir bilsen diyor, Viyana'da kimler kimler benimle, şaşırırsın diyor. Vay be. Şaşırt beni Yasin Akboğa. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hayırlı işler güzel abim, sana ve herkese eyvallah. Faruk Atar, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Yaptığın suçun derecesi düşükse Tommy Saat kurtarır Ali diyor. Eyvallah Aziz abi. Abi de evlilik yıl dönümünü unutmuş ya. Suç büyük aslında da ucuz yırtmış Raşit. Normalde bir haftadan başlıyor cezası. Tamer, sabah sabah yürek mi yedin? Bir insizle olsan Tamer diyor. Bir dölek dur diyor. Müzumsuz müzumsuz konuşma. Zabağının beşinden beri bu yandayım diyor. Buradayım. İstesem her gün yedi yazarım. 3-4 kere birinciliğimiz de var bu arada diyor. Biz gönüllerin birincisiyiz. Gerisi lazım değil. Kıskanma. Sen de tebrik et kardeşlerine. Eline kran mı girdi? Müzumsuz diyor. Sen masumuyorsun. Ben ne öreyim? Bir insiz. Tamer, aldın mı ağzının payını? Ha, oturursun öyle kenara. Derya Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar, hayırlı işler, hayırlı günler diliyor. Sağ olasın. Alamanya'dan güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ne saati, ne ajdası. Ben ekmek alıyorum diyor. Eyvallah. Her şeyin başı ekmek. Ekmek olmadan olmuyor be Onur. Dün saat 1:30'da bir randevumuz vardı arkadaşlarla birlikte, iş ortaklarımızla. İşte gittik randevuya. Abi kahvaltı yapamadık, randevuyu hallettik. Saat 3'e geliyor. Dedik şurada bir oturalım da bir istişaresini yapalım konunun. Oturduğumuz yerde tatlı var, kahve var, içecek var. Başka bir şey yok. Biz de dedik ekmek yoksa ne yiyeceğiz? Pasta yiyeceğiz. Pastayla karnımızı doyurduk. Nasıl? İyi mi? Öyle abi, ekmek yoksa pasta yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Verelim Turgut ya. VNFM araba kokularımız var. Dağıtalım onlardan. Ne saati, ne hediyesi. Ben döner alıyorum Onur'um diyor. Oo, Haydar, zenginlik başka bir şey be. Döner alıyorsan. Yaş olarak değil abi. Görevler azalıyor. Hayaller azalıyor. Ali Dinç diyor, benim gibi karıyı bulamazmış da işte, eh işte diyor ya. Vallahi Ali var ya, dört ayağının üstüne düşmüş Nahide. Millet evlilik yıl dönümü, nişan yıl dönümü derken masrafları kabarıyor. Ben kolaylık olsun diye nikah, düğün, doğum günü hepsini bir araya toplamak için ne mücadeleler veriyorum diyor ya. Mesela kınamı düğünden 10 gün önce yaptım ki düğün doğum günüme denk gelsin. Resmi nikahı tam bir yıl sonra yaptık ki aynı gün olsun diye. Enayiyim galiba ben bu durumda diyor. Vallahi Nahide, yanlış yapmışsın da. Yani şu olayları gördükçe yanlış yaptığını anlaman lazım. Arkadaşlar, bugün mesajlarınız çok ama çok fazla, yetiştirmekte zorluk çekiyorum. O yüzden gecikmeler olursa kusuruma bakmayın. Tülay Hanım günaydınlar. Elit Tülay. Keyifli bir yayın diliyorum. Suat kardeşim, vallahi kelimelerin yetmediği yerdesin. Helal sana diyorum. Daha bir şey demem. Hacıya hiçbir şey demem diyor. Vallahi Elit Tülay. Lütfen yani kıyaslama yapma. Suat'la kimseyi kıyaslamıyoruz. Suat'ın rakibi yok. Şimdi Suat'la hacımı kıyaslarsan hacım sınıfta kalır. Olmaz. Yani sadece hacım değil, biz de sınıfta kalırız. Ya ben biraz önce ağzım tutuldu, dilim tutuldu, bir şey diyemedim. Ne diyeyim artık dedim yani. Hani olur da bir de yanlışlıkla yenge uykudan falan uyanır, söylediklerimi duyar diye sustum abi. Söylemeyeyim dedim. Mesut abi günaydınlar. Mesut abi. Mesut müdürümüz geldi. Sesli mesajları var, yayına vereceğim. Şenol'un sesli mesajı var, yayına vereceğim. Tayfun geldi. Haftanın son iş gününden herkese günaydın. Günaydın VNFM, günaydın Ali abim. Sevdiklerimizle sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir gün ve hafta sonu diliyorum. İyi ve güzel yayınların olsun. Sıradaki parçalar kızlarım Simay ve Ailize. Ve şu an bizleri dinlemekte olan eşime, aynı zamanda ablama armağan olsun. Herkese hayırlı, bereketli bir cuma diliyorum diyor. Eyvallah Tayfun, hoş geldin kardeşim. 10. Viyana Glaseray Tayfun. Bak bu şarkı çok güzel bir şarkı. Yengeye armağan edelim bunu Tayfun be. Vallahi bak. Ablana da armağan edelim. arka fonda çalsın. Yağmurlu bir Stokkara sabahından herkese günaydınlar, günaydın patron. Herkese güneşli bir gün diliyorum diyor. Valla güneşi unut Şerife müdüremiz. Güneşin gelmesine daha çok var. Güzel bir günün olsun, hoş geldin. Bediye günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Yeni açtım diyor, kulağım sizde. Mutlu, huzurlu bir cuma günü diliyorum sana ve dinleyen herkese. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Bediye, kolay gelsin, hoş geldin. Aldım abi, aldım diyor ve sustum diyor. Yalnız kafama şu takıldı, beyinsiz olduğum uzaktan o kadar belli oluyor mu diyor. Tamer, yorum yapmayacağım. Aynı, hele ki Suat kardeşi duyunca kendimi dolandırılmış gibi hissettim diyor. Naide, ama kıyaslama yapma be, valla. Suat'la kıyaslanırsak eyvah eyvah. Durumumuz hiç iç açıcı olmaz. Haso buradaysa diyor, ben artık girmeyeyim radyoya. Bizden biri varmış nasıl olsa. Star ekibinden biri olsa yeter. Öyle bir şey yok. Yasin Akbo, onu geçeceksin. Herkes kendi adına dinliyor. Star ekibinden bir kişi olsa yeter diyor. Estut me a light. Her Akbo'a. Esketnet. Sen bizi deterjan markası mı sandın? Vay, bu Hason'un sözü diyor. Eyvallah, sen bizi deterjan markasımız anlıyor. Ya deterjan markası güzel bir şey ya. Ali abi diyor, pastayla kayın doyurmak zenginlik belirtisi, yapma ya. Pastayla karın doyurmak zenginlik belirtisiymiş. Ben pastayla karın doyurdum. Ben zengin miyim şimdi? Ben zenginmişim de haberim yokmuş ya. Selma Hanım günaydınlar. Hayırlı yayınlar Ali Bey. Musmutlu bir gün diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Belçika, hoş geldin Selma Hanım. Güzel bir günün olsun. Vay be. Einem wunderschönen guten Morgen Herr Ali Süzen Münch diye Euro Burgenland direktör müdür. Burgenland müdürümüz Mesut Ağabey. Mesut Ağabey en son bana yazdığında Melbourne'deydi. Avustralya Melbourne'deydi. Bakalım şimdi neredeymiş, bir duyalım.
1: Einen wunderschönen guten Morgen Herr Ali Süzen und an alle Vienna FM Zuhörer. Ja, an die erstplatzierte Dame möchte ich einmal gratulieren und applaudiert sie mal.
0: Alkışlayalım abi.
1: Habt noch einen schönen Arbeitstag, bleibt gesund und jetzt das kommende Wochenende erholt euch. Ich muss natürlich wieder arbeiten, bin jetzt natürlich in Argentinien.
0: Wow. Vay be Mesut
1: abi. Bis Dienstag, seit Montag bin ich hier.
0: Abi nasıl bir iştir bu ya? Avustralya'da, Arjantin'de, İstanbul'da, Frankfurt'ta, İspanya'da, Portekiz'de, Yunanistan'da, Hırvatistan'da, Norveç'te, bu nasıl bir iştir abi ya?
2: Sadece seni seveceğim. Sadece seni seveceğim.
3: Günaydın kardeşim tekrardan. Vallahi bizde kalenda var. Esin'im yılbaşı, yani yıl başlangıcı. Erste Jänner diyeyim. Başlar bütün kalendayı tekrardan yazmaya. Kimin doğum günü, özel günler, her şeyi kayda alır. Doğum günlerini kutlarız. Dost arkadaşların da bu arada. Ama özel günleri öyle çok şey yapmayız ya. 23 yıl oldu, öyle fazla şey yapmıyoruz. Bazen akıldan kalendada yazdığı halde bile gidiyor. İş, güç, çocuk derken. Yani öyle. Ama önemli olan burada hediye medya değil. Kalp önemli. Hediye gelir gider. Arkadaşlar bunları unutmayın. Mal, mülk, bunları geçin. Bunlar hep fasafiso. Oyuncak gibi kılın bunları. Önemli olan sevgi, saygı. Gerisi boş bu hayatta.
0: Şenol hocam Allah razı olsun ben. Vallahi. Suat ayrı bir dünya arkadaşlar. Suat'tan bir tane daha yok.

0: biliyorum, dinle.
1: Abi siz kaşındınız, hiç şikayet etmeyin diyor. Suat kardeşimin hayatının kurcalaya gurcalaya bir hal oldunuz diyor. Şimdi zor geliyor hepinize. Kendi topuğunuza kendiniz sıktınız. Neşet Usta'nın da dediği gibi diyor. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Bir dölek durmadınız, müzumsuzlar diyor. Vallahi Demet. Yani kusura bakma da hayatını kurcalamasak da yok ya, Suat gibisi yok ya. Kurulu düzenimizi bozuyor Suat. Tamer diyor, sesli güldüm diyor. Vallahi Tamer diyor, oradan belli oluyor mu diyor ya. Demek ki belli oluyormuş Tamer.

Evet, bunu bayağı bir dinlettik. Dinletmeye de devam edelim. Şuradan bir de şunu gönderelim ya. Çoktan beri dinletmedik. Ben de bir soluk almış oldum.

0: Valla Şenol abime %100 katılıyorum. Önemli olan gönülden sevmek, yürekten sevmek. Hediyeler falan boş. Hani sadece adet yerini bulsun diye hediye alıyoruz ama hani karşındakini de sevindirmek için hani bir değeri olsun diye, ama gerçek değer Şenol abinin dediği gibi gönülden ve yürekten sevmek.
1: Vay be Suat. Yani diyor ki Suat, ya işte maksat diyor adet yerini bulsun diyor. Aldığı hediyeler ajda bilezik, termomix, araba. Yani Allah'tan adet yerini buluyor. Bir de adet yerini bulmasa neler alacak hiç tahmin bile edemiyorum. Abi adet yerini bulsun diye aldığı hediyeler Suat'ın 1500 Euro'dan başlıyor ya. Yok böyle bir şey. Suat süpersin. Şenol abiye de katılıyorum. Ben de sadeliği seviyorum. Sadece o güzel günde değil, bir anda bana yardım eden, bir çayı hazırladım diyen, hiç ummadığım anda ben hallettim o işi diyen eş daha güzel geliyor bana diyor. Eyvallah Aynur Demircan. Ali abi günaydın. Ali Yalçın ve benden selam olsun herkese ve aleyküm selam. Esin hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Biz de senin kulağını çınlatıyorduk ya Şenol üzerinden. Şenol dedi, Esin dedi, hazırlar kalendayı, her şeyi yazar, çizer. Vallahi güzel. Şenol da armut, piş, ağzıma düş, kalendadan bakıyor, şov yapıyor. Ali Yalçın, kolay gelsin Şipar ekibi, güzel bir gününüz olsun. Kadir Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, Viyan FM. Herkese güzel bir gün diliyor dinleyen. Çok teşekkür ediyoruz. Kader Hanım hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Sen dua et diyor Tamer. Daha kibar şiveyle yazdım. Müsait değilim. Yoksa diyor köylü ağzıyla şiveli şiveli çok güzel sözler söylerdim de. Neyse diyor, sana bu kadar yeter şimdilik diyor. Valla Tamer yazdığına yazacağına pişman oldu ya. Ali Bey, bundan sonra Kemal Bey'i bisiklet sürerken Viyana tarafına değil Zell am See tarafına yollayacağım. Ne bileyim, bir faydası olur belki diyor ya. Tabii, Nesrin Hanım, yani o tarafa gönder, Suat'la bir buluşsunlar, bir çay kahve içsinler. Yani birbirlerini böyle kucaklasınlar, kahve fincanları karışsın, değsin, hani bir temas olsun, bir şeyler olsun da belki Kemal'e de bulaşır bir yerde. Abi ya Nesrin Hanım, sen Viyana'ya gönderirsen Kemal'i, yani şu anki mevcut pozisyonunu bile kaybedebilir bizimle tanıştıktan sonra. Sakın Viyana'ya gönderme Nesrin Hanım. Bizim yolumuz yol değil. Dediğimizi yapın, yaptığımızı yapmayın.

özel günlerde hediyenin önemsiz olduğunu anladık arkadaşlar buradan. Hem Şenol söyledi sağ olsun, hem Suat söyledi. Yani Suat dedi ki abi dedi ya özel günler hatırlamak, hatırlanmak önemli. Hediye pek de önemli değil dedi. Ama dediğim gibi ajda bilezik, termomix, araba yani önemsiz hediyeler bunlar. Önemlisi ne olabilir ki acaba ya? Ne olabilir, ne olabilir? Dur bir de şarkı seçeyim şuradan. Değişik bir şey seçeyim ya. Çok şunu bir çalayım önce. Yo şöyle dur bir saniye bir göndereyim.

0: Hadi basit bir şey sorayım da biraz gülelim ya.
1: Sevişiriz gözlerimiz bakışa bakışa.
0: Takım elbise giyen ata ne denir arkadaşlar? Takım elbise giyen ata ne denir? Bakalım istediğimiz cevabı kimler verecek?

Suat'a baksana, bulmuş dengini ya. Suat Thermomix alıyor. İşte 1700 euro, çok fazla değil. Yenge de Suat'a oradan bir tane Pinrings alıyor. Tam denge. Ah Suat.

0: Takım elbise giyen ata ne denir arkadaşlar? Gelsin cevaplarınız. İsmail Koçer, günaydınlar kardeşim. Ali Baba, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Sesindeyiz diyor. Eyvallah İsmail. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Geç kaldın İsmail. Emine abla günaydın. İyi yayınlar, hayırlı cumalar, güzel bir gün diliyor herkese. Emine abla neredesin sen 2-3 gündür ya? Hiç sesin solun çıkmıyor. Hayırdır abla? Nihat'ım aleyküm selam, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Nihat'ım, güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Best Bike, Praga Strasse 26, hayırlı işler. Şenol'dan doğru cevap geldi. Necati'den doğru cevap geldi, Neco'dan. Raşit'ten doğru cevap geldi. Işıl yok, o değil.
1: Vallahi Nesrin abla, Nesrin yenge ya da geçen hafta pazar günü o fırsatı kaçırdık biz ya. Ben Linz'de işlerim vardı, o tarafa geçtim. Abim de sağ olsun bu tarafa gelmiş, görüşemedik. İnşallah bir dahaki sefere görüşeceğiz.
0: Arkadaşlar, bayan dinleyicilerimiz eşlerini Suat'ın yanına göndersinler. Böyle bir iki hafta kamp yapsınlar, belki bir şeyler öğrenirler Suat'tan.
2: O değil de sen niye erkekleri şimdi şey yapıyorsun?
0: Ne yapıyorum Şenol? Erkekleri şey yapıyorsun, ne yapıyorsun? Demo diyor, sağ olsun o sözleri duymuş kadar oldum. Olmayan binimle cevap veriyorum. Gravat diyor. Gravat değil. Gravat değil. Takım elbise giyen ata ne denir? Takım elbise. Zaman da var aslında diyor. Ne zamanı ya? Ne atlar gördüm, üzerinde elbise yok. Ne elbiseler gördüm, içinde at yok. Vay be. Nuray abla günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. O kıymetli eşim de yayına teşrif etti. Hayırlı cumalar, güzel bir günümüz olsun. Mutlu yayınlar diliyor. Dankeschön, merci.

Heh, tamam, şimdi oldu, doğru cevap geldi. Abibe günaydınlar, hayırlı cumalar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldin. Abibe de doğru cevabı verdi. Haydar'dan da doğru cevap geldi. Takım elbise giyen ata ne denir arkadaşlar? Şenol diyor ki bu soruyu kimse bilmez diyor. Cevabı neymiş Şenol? Bir yaz bakalım. Demet de diyor ki abi diyor bizde diyor sıkıntı yok diyor. Kampa da gerek yok diyor. Ama diyor Yüksel'le Suat'ın tanışmalarını isterdim Suat kardeşimle diyor. Vallahi tüm kadınlar eşlerinin Suat'la tanışmasını istiyor her nedense. Benle tanışmalarını hiç istemiyorlar. Neden acaba? Niye ikili? Bunun bir nedeni olmalı. Onur'dan da doğru cevap geldi. Öyle yok Şenol. Sen göndereceksin ikisini de ben ondan sonra diyeceğim ki evet bu olur. Ondan sonra yayına vereceğim. Diğer türlü olmuyor öyle. Çakal. Ben cevabını bilmediğim şeyi sorar mıyım sence?

0: beni sormuşsun dün eski bir ahbaba.
1: Yok bu versiyon değil ya. Bu versiyonu ben sevmiyorum. Dur şu versiyonu. Hangi versiyondur? Benim versiyonum var bir tane ya. O versiyonu dinletmem lazım. Yok abi yok. Bu versiyonların hiçbirini ben sevmedim. Bir saniye. Şuradan çalayım, öbür taraftan alayım ben onu.

lütfen genelleme yapmayalım diyor. Bazı kadınlar diyelim diyor. İyi yapmayalım ya genelleme. Murat ile Suat karşılaşsa Suat eve gider, ben safmışım. Bu hediyeleri sana niye aldım der. Murat ona değil, Suat Murat'a benzer diyor. Emin abla. Yok, olur mu ya? Olabilir mi ki? Yok Suat, bu doğru değil. Sorunun cevabı bu değil. Davut'tan da doğru cevap geldi.

0: Yüksel abi Suat'la tanışırsa seneye artık TUS hakkı olarak rezidans, villa, ev alır diyor.
1: Vay be.
0: Değil mi? Jip'in ardından öyle bir şey yakışır yani. Suat'la tanışırsa Yüksel valla olur, olabilecek bir şey, mantıklı. O yüzden Demet zaten tanışmalarını çok isterim falan filan diyor. Ya var ya. Ben sana, ben gülüm, sen dökül, sen aksana, kaynağında. Elif Hanım'dan da doğru cevap geldi. Hacım burası neresi hacım ya? Battatman Store, hava soğuk ama hacım ya. Sen

Beymen mi denir diyor. Yok, beymen değil. Takım elbise giyen ata ne dedir? Gonca Hanım'dan da doğru cevap geldi.

Abi takım giyen eşek olsaydı at derdik de diyor. Atın üstünde ne var bilemedim diyor. Yok yok, o taraftan bakma, başka bir taraftan bak soruya. Pembe Hanım'dan da doğru cevap geldi. Kamer Hanım günaydınlar. Ali Bey keyifli yayınlar, mutlu günler dilerim diyor. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Nuray Hanım, Nuray abla doğru cevap geldi. Nuray abladan da. Eyvallah Şenol, notlarımızın arasını aldık. Google teyzeme sordum diyor. Diyor demiş, evet.

0: doğru demiş Google teyzemiz. Demet kopya çektin, doğru. Şimdi yani şu an bizleri dinleyen kadın dinleyicilerimiz eşlerinin Suat'la tanışmasını mutlaka istiyorlar. Ben de diyorum ki yani Viyana taraflarına göndermeyin eşlerinizi, bizimle tanışırsa alimallah bozulurlar. Hatta Suat dedi, Emin abla da yazdı, Murat'la tanışırsa sıkıntı dedi. Ben de o zaman şöyle bir soru sorayım. Kadınlara soruyorum, tamam mı? Eşinizin Suat'la mı tanışmasını istersiniz, benle mi tanışmasını istersiniz? Zor bir soru. Beni sormuşsun. Eski bir hava kapalı ama soğuk değil bence diyor. Kur tavsiye ediyorum çalışanlara. Zaten parasını kesiyorlar diyor. Eyvallah acım. Yapacağım ya, bir kur yapacağım. Ben de kura gideceğim. Benim neyim eksik ya? Şimdi kura gideriz, bir dünya hastalık çıkar, iyi mi? Sen söyleyeyim ben sana, eski bir türküye müptelayım. Yüksel eli bol adam, alıyor zaten diyor. Evimiz de var çok şükür. O yüzden istemiyorum tanışmalarını. Karakter olarak düzgün adam Suat diyor. Suat kardeşimle o yüzden tanışmalarını isterim diyor. Ya tamam, ondan şüphe yok da. Şimdi Yüksel ister istemez tanışınca çıta yükselecek. O yüzden dedik villa, rezidans falan böyle. Bir çaya bir sigaraya, bir hüzün çök. Şerife müdüremizden de doğru cevap geldi. Sanki kopya çekti gibime geldi. Bakıyorum etrafa, düşünüyorum bomboş bakışlarım. Haydar var ya, efsanesin ya. Müptelayım bu sıra. Yalnız takılıyorum, çekemiyorum kimseyi. Her şey bana batıyor, dinlemiyorum hiçbir şeyi. Divane meczup gibi... Yasin, Yasin tek baş okumayacağım bunu. Ne ördün kardeşim sen ya?
1: Sebep arıyorum sebepsiz kavgalara. Geziyorum yağmur ilk düştüğünde sokaklara. Bir ben oluyorum, bir de kahrolası karanlık.
0: İkisiyle de tanışmasın diyor ya. Eşim eşiyle tanışmış, başkasına gerek yok ki diyor. Kimseyi. Ucundan baktı mı? Yani ucundan bakınca doğru cevabı gördüysen, bir de komple baksan ne olacak bilmiyorum yani. Bir tek sana. Suat Viyana'ya gelirse geri döneceğini hiç sanmıyorum. Terlik yedik diyor. Okuzu gelecek diyor yani. Aynen. Valla Suat Viyana'ya gelirse, bizimle tanışırsa Pangao'ya geri dönmez arkadaşlar. Kendini keşfeder ya. Kendisini bulur. Ben buymuşum der. O rahatı bulunca da bir daha dönmez. Pangao'ya. Dönmez derken Pangao'ya dönmez. Ayten Hanım yok, o da değil. Takım elbise giyen ata ne denir diye sorduk. Çok basit. Duymam hiç kimseyi. Lal olur.

0: bakıyorum etsa. Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, güzel bir günün olsun, hoş geldin. Abi diyor, Suat kardeşle değil de diyor hanımıyla biz tanışsak, bize tiyolar verse nasıl olur diyor. Naide mantıklı. Ansızın dünyama bir anda
1: susuyorum, bakıyorum etrafa. Suat kardeşim sakın ha Viyana'ya gelme, gelirsen de benle buluş. Yoksa bunlar senin kariyerini söndürür. Bak ben sana söyleyeyim kardeşim.
0: Şimdi Şenol, karı yer derken kariyer, yani kariyeri söndürür anlayamadım. Suat kardeşim, bunlar senin kariyeri söndürür. Ne demek ya? Ne demek istedin Suat? Aç bu şey, Şenol aç bu konuyu biraz ya. Bunlar senin kariyeri söndürür diyor. Allah Allah, Allah Allah. Ben yanlış duymadım değil mi arkadaşlar? Vura vura. Oo, Gülten Hanım geldi uzun bir aradan sonra. Ali Bey günaydınlar. Kimin duası kabul olur bilinmez. Herkes eşim için dua edebilir mi diyor. Eşim Lösemi. Hayda. Allah Şafi ismiyle şifa versin inşallah Gülten Hanım. Çok çok geçmiş olsun.

Bugün takım elbise giymemiş diyor. Çalışıyor. İş elbisesi var üstünde. Yani Allah'tan X koymuşsun var ya, bir de X koymasan. Sesli güldüm yeminle diyor. Karısının kariyeri de biter artık diyor. Suat Viyana'ya gelirse olabilecek bunlar. Aziz abiden doğru cevap geldi. Suat Viyana'ya gelirse burada kalır, geri gitmez. Hayat buymuş diye bir hafta takılsa yeter bize diyor. Değil mi Haydar? Aynen öyle. Hayat buymuş diyecek, dünya varmış diyecek ya. Ben ne hayat yaşıyormuşum diyecek ya. Verelim ya, verelim Tamer, doğru söylüyorsun. Arkadaşlar bir ipucu vereyim. Tamam, ipucunu veriyorum. Bilemeyen arkadaşlar için. Takım elbise giyen ata ne denir dedik. İşte evlenen her gelinin yanında mutlaka o attan bir tane bulunuyor. Tamam mı? Evlenen her kadının ya da her gelinin yanında o attan bir tane bulunuyor. Takım elbise giyen ata ne denir diye sormuştuk. Yok ya diyor. Suat kardeşimi kanlı işlemiştir. Ben nereden geldim, kimlerin arasına düştüm der, kaçar diyor. Yok yok, kaçmaz Suat ya. Bizi bir bulsa var ya, bir tanışsa bizimle. Bir daha hayatta pangaya geri dönmez. Bırakır her şeyi. Acil şifalar diliyorum. Cuma gününün yüzü suyu hürmetine, tüm hastaların derdine derman olsun Rabbim. Amin inşallah Naide. Gülten Hanım çok üzüldük. Rabbim cuma gününün yüzü suyu hürmetine Şafi ismiyle şifa versin inşallah tüm hastalarımıza, başta eşin olmak üzere. Suat'tan da doğru cevap geldi. Yaşamadan günümüzü, yaşamadan günümüzü. Allah Şafi ismiyle şifalar versin. Çok geçmiş olsun. Rabbim tez zamanda iyileştirsin inşallah diyor. Eyvallah Işıl. Nesrin Hanım'dan da doğru cevap geldi. Fadime Hanım'dan doğru cevap geldi. Abi diyor, seninle tanıştırdım zaten, bir değişiklik olmadı. Ya öyle tanışma mı olur Allah'ını seversen Demet. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bir şey olmaz tabii, ondan etkileşim olmaz. Bizim de takılması lazım, benim de takılması lazım biraz. Ya, öyle ayaküstü selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne bekliyorsun?

0: takım elbise giyen ata ne denir? Gelin ata biniyor. Yok, gelin ata falan bilmiyor ya. O gelin geçen gün ata bindirmiştik onu. Şimdi bir şeye bindirmiyoruz. Gelinlik bir mevzu yok bugün. Çok geçmiş olsun Rabbim, kalıcı şifalar versin inşallah diyor. Eyvallah Şerife müdürümüz. Allah şifa versin inşallah. Amin. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Çok teşekkürler arkadaşlar. Tüm hastalarımız için inşallah içimizden duamızı da edelim.
1: Suat, Hangover filmi var, bilmiyorum baktı mı, böyle yabancı komik. Viyana'ya gelirsen gözlerini kapa, hayal et. Aynı onun gibi olursun. Sakın gelme kardeşim. Gelirsen bana yaz, biz buluşalım. Cevabı da veriyorum. Daha.
0: Daha veriyorum, daha veriyorum, daha. Cevabı veriyorum, daha. Verseydin daha.

Bu eşek de giymiş iş kıyafetini diye. Kim ola ki o? Yasin, kim ola ki o? Çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin inşallah. Eyvallah, Şenol. Hatta birisi de gelinsiz düğün yapmış. Aynen, dün konuşmuştuk onu. Gelinsiz düğün yaptılar Aydın'da. Almanyalı gurbetçi yapan da. Rabbim cümle hastalarımıza Şafi ismiyle şifalar versin. Amin. Suat Viyana'ya gelirse davul zurnayla karşılarım. Değil mi Onur? Acil şifalar versin Rabbim. Çok geçmiş olsun. Eyvallah kardeşim. Bizim çıta yüksek abi zaten diyor. Birbirimize ömrümüzü adamışız. Ahiretliyim diye sevmişiz. Gerisi teferruat. Dünya malı, mülkü gelip geçicidir. Allah sağlıklı, huzurlu bir ömür ve hayat nasip etsin inşallah. Hane huzurumuz baki olsun. Amin. Doğru cevap geldi Ayten Hanım'dan. Şarkıya bak, şarkıya.

Emine ablamın ve kocası Murat abimin dün kızını ve damadını gördüm diyor. Düğün ne zaman nasipse. Az kaldı az, önümüzdeki ay. Düğün ne zaman Murat Erdatlı, Emine Erdatlı? Salon büyük olsun abi bak. Ona göre. Gülşen Hanım günaydınlar. Hayırlı bereketli cumalar hepimize. Ya nerede kaldın Gülşen Hanım? Geç kaldın ya. Yayın bitti sen geliyorsun ya. Damdan damat düşmüş. Allah Allah. Öyle mi olmuş hacım?

0: acil şifalar diliyorum o abiye. Şunu söyleyeyim Ali abi, fazla uzatmayayım. Kısa ve öz, ben büyük şehirde yaşayamam. Ben sakinliğe alışkınım. Alıştım bir de. Neredeyse 30 senedir aynı yerde kalıyorum. O yüzden büyük şehir hiç benlik değil. Sadece bir gün iki günlüğüne gezmeye gelirim. Tekrar yuvama geri dönerim.
1: Eyvallah Suat. Arkadaşlar, beklediğimiz cevabı da söylemiş olayım. Bazen unutuyoruz, yayın akıyor gidiyor. Beklediğimiz cevap damat. Damat, takım elbise giyen ata damat deniyor. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler. Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Adsetzentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28. Türkçe sağlık hizmeti alıyorsunuz Doktor Mihrban Pelit Hanım'dan ve ekibinden, büyük bir sağlık merkezi. Bobul Kebap Pandorf'ta, Pandorf Outlet'in girişinde. Artık Pandorf'a gittiğinizde aç kalmıyorsunuz. Döner çeşitleri, pizza, pide, lahmacun, falafel, ne istiyorsanız hepsi var. Tertemiz, pırıl pırıl bir mekan. Florya Events Dekorasyonu, özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya gerçekleştiriyor. Özyiğit Avusturya birçok ürünüyle sizlere hizmet vermekte. Türkiye'nin tanınmış markalarını Avusturya'ya getiriyor. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Her hafta birbirinden güzel kampanyalar hem Roto Home'da hem de Roto Möbel'de sizleri bekliyor. Evinize bir şey almadan önce mutlaka hem Roto Home'a hem de Roto Möbel'e bir uğrayın. Mutlaka beğeneceğiniz bir şeyler çıkacak çünkü Türkiye'de bile olmayan fiyatları hem Roto Home'da hem de Roto Möbel'de bulabileceksiniz. Bugün sizden emoji isterken şöyle bir şey isteyeceğim. Emojilerle bugünkü ruh halinizi anlatın. Hadi bakalım hızlıca. Son şarkılarda bunu yapacağız. Hızlı bir şekilde emojilerle bugünkü ruh halinizi anlatın. Maksimum 3 emoji, tamam mı? Maksimum 3 emoji. Bugünkü ruh halinizi emojiyle anlat. Hasan Erdoğan, eyvallah kardeşim, sağ olasın. Bundan sonra seni her gün bekliyoruz Hasan, buralara kaytarmak yok. At ve damat ne alaka diyor. Vallahi illa alakası olması gerekmiyor be Yasin Akboğa. Biz burada kelimeleri birbirine çatıştırıyoruz. Yani her sorunun cevabı mantıklı olacak diye bir şey yok. Mantıksızlıklar arayın mantığı. Yasin Akboğa, Star Ryzen. Star Ryzen sevdiklerinize kavuşturuyor arkadaşlar. Ağlamadın mı? Hani gözlerine bakıp söylerdin. O mutlu günleri. Onuncu ayın 30'u. Şimdiden herkes davetli. Tabii vakit yaklaşınca tekrar davet edeceğiz diyor Murat Erdatlı. Eyvallah. Murat ağabey. Arkadaşlar 30 Ekim'de kimseye söz vermiyorsunuz. Murat abinin ve Emine ablanın biricik kızı Fatma Nur'un, bizim de yeğenimiz, düğünü var. Çıkın çıkın gelin. Hasta olan kardeşimize çok geçmiş olsun. Rabbim Şafi ismi hürmetine acil şifalar versin inşallah. Ailesine ve sevenlerine bağışlasın. Çok üzüldüm. Her şey boş işte. Birbirimizin kıymetini bilelim arkadaşlar. Her şey gelip geçici, her şey sağlıkla, huzurla güzel. Mutlu olana bir kilim, bir minder yeter. Allah ağız tadımızı bozmasın inşallah. Eyvallah Demet, aynen öyle. Yasin Akboğa, eyvallah kardeşim. 3 emoji, maksimum 3 emoji. Bugünkü ruh halini emojilerle anlat. Vay, Naide bugün mutlu. Naide bugün hediyeler bekliyor. Naide bugün parti yapıyor. Suat bugün kalpten seviyor Suat. Seviyor ve seviliyor. Suat bugün çok mutlu. Raşit bugün... Bugün çok hırçın Raşit. Göklerde süzülüp kanatlanmak istiyor. Uykusu da var Raşit'in. Tamer bugün... Tamer'in beyin error veriyor. Beyinsiz, beyinsiz Loza. Sonra düşünüyor, niye böyle oldu acaba? Ta Viyana'dan bunu gördüler diyor ya. Nasıl olur bu diyor ya. Sonra da diyor ki boş ver, en iyisi ben susayım diyor. Nihal Hanım bugün çok mutlu. Şenol bugün çok motivasyonlu. Morali, keyfi yerinde. Her şey yolunda Şenol'da bugün. Fadime Hanım da bugün çok mutlu. Her şey yolunda, çok şükür. Bakalım bakalım, Beytullah da bugün keyfi yerinde maşallah. Daim olsun. Hakan'ın da keyfi yerinde. Hakan'ın yüzü gülüyor. Yani akşama da Beşiktaş'ın maçı var. Hakan daha ne istesin ya? Yasin Tekbaş, eyvallah. Yasin bugün hem kendini motive hissediyor hem de biraz üzgün. Niye üzgünsün Yasin ya? Ama full motive. Çalışmaya diyor devam. Hacım bugün yüzü gülüyor hacımın. Keyfi yerinde. Niye? Yani çoluk yok, çocuk yok. Hepsine Tülay Hanım bakıyor. Uğur hacım da keyfini sürüyor. Kur yapıyor valla. Kur da. Daha ne olsun hacım ya? Ooo Aziz abi bugün. Aziz abi bugün böyle çok enerjik hissediyor kendini. Bomba gibi. Şengül Hanım'ın da keyfi yerinde. Oynamak istiyor bugün. Çay peşinde. Işıl'ın da keyfi yerinde. Sevildiğini hissediyor. Mutlu. Ferhat bugün radyo dinliyor. Ya müzik dinliyor. Radyo dinliyor. Keyfi yerinde maşallah. Ferhat 54. Ferhat neredesin sen ya? Ferhat da kramponlarını asanlardan. Oo Murat abi. Murat abi bugün var ya burnundan soluyor. Çok sinirli şu anda. Çok stresli. Trafik mi var Murat abi? Bizim oralarda geline at gibi derler, damadı da eşek gibi derlerdi. Hayda. Bugün eşimin de keyfi yerinde. Oo, mis, uykum var ama diyor ya. Aynur Demircan'ın keyfi yerinde. Ayten Hanım'ın da keyfi yerinde bugün. Mutlu, sevildiğini hissediyor. Yavuz bugün çok kuvvetli istiyor. Kuvvetli hissediyor kendini. Motive hissediyor. Nesrin Hanım dua ediyor bugün. Biraz da düşünceli, aynı zamanda mutlu. Onur da bugün mutlu, huzurlu. Ama bir yandan da neyse. Neyse olur, neyse hadi. Işıl bugün çok mutlu demiştik. Niye? Çünkü abi diyor Allah'ın izniyle yarın annemle babam geliyor diyor. He? Ayten Hanım da o yüzden mutlu. Anlaşıldı şimdi. Merve Hanım da bugün hem huzurlu hem de böyle biraz düşünceli. Hayırdır inşallah. Demet bugün çok stresli. Bol stresli öğleden sonra hava güzel olursa diyor benim evde kışlık yufka ekmeklerimizi yapacağız. Cuma, cumartesi ekmek ekibiyle birlikteyiz diyor. Hadi bakayım şimdiden kolay gelsin, bereketli olsun. Oo Tayfun da mutlu. Niye mutlu? Tatile gidiyor Tayfun ya. Güneşlenecek. Pazartesi Antalya sahillerinden günaydın diyeceğim size diyor. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah Tayfun. Tayfun senin logoyu yolla bir zahmet ya. Yasin Tekbaş sen de logoyu yolla kardeşim. Sana zahmet. Dündar bugün çok hırçın, çok sinirli, çok asabi. Hayırdır inşallah Dündar. İsmini unutmak
0: zor değil. Abi bir şey soracağım. Hacı abinin kur yaptığı yer acaba Sazvuk'a yakın bir yer mi yoksa uzak bir yer mi? Hafta sonu zamanım var. Eğer yakınsa ben de onu ziyaret etmek isterim.
1: Suat, hacının kur yaptığı yer Uğur'un hiç alakası yok Salzburg'la. Sana çok çok uzak. Burgenland tarafında. Macaristan sınırında. Uzaktan yakından alakası yok yani seninle. Üzgün değil o, stres, yorgunluk diyor. Allah Allah. Bak bilmiyorduk, öğrenmiş olduk onu Yasin. Elif Tülay bugün üzgün. Çok üzgün. Niye? Hacım kurda çünkü ya. Ya hacımı özledi Elif Tülay. O yüzden mutsuz. Allah kavuştursun. Gonca'nın bugün mutluymuş. Çok mutlu, öyle diyor. Zuhal abla günaydınlar. Hayırlı cumalar. Allah cümlemizin dualarını ve niyetlerini kabul etsin diyor. Amin inşallah Zuhal abla, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Emoji gönderenlerin emojileriyle bugünkü ruh hallerini yorumladık arkadaşlar. Ama doğru ama yanlış. İnşallah doğru yorumlamışızdır. Yani yanlış da yorumlamış olabilirim. Yani benim yorumladığım şeyden bu kadar hayır gelir yani. Ne diyelim ona? Benim yorumladığım emojiden bu kadar hayır gelir. En azından burç yorumundan biraz daha farklı bir şey yapmış olduk. Bugün malum cuma, ilahiyle veda edeceğiz her cuma olduğu gibi. Sebebi diyor arkamdaki şahıs diyor. Dündar bu nasıl selfie'dir ya? Helal olsun sana.

Arkadaşlar, kalbimizden geçen, dilimizden dökülen ve bizler için hayırlı olan bütün dualarımızın kabul olması dileğiyle hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara eda etmeyi nasip etsin inşallah. Değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki Viyana FM'desiniz. Pazartesi günü yine aynı saatte sizlerle birlikte olabilmek niyetiyle hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: Önce korsun.
1: Herkese günaydın. Guten Morgen. İbrahim Elden yayında. Evet. Hanımefendiler, beyefendiler. Ali Süzen'e çok teşekkürler. Güzel bir yayındı. Hayırlı cumalar. Güzel bir gün diliyorum. Hava çok güzel ya. Antalya'dayım. Eylül ayında. Ben her Eylül'ün ilk dönemi Antalya'ya gelirim. Çok da keyifli oluyor. Antalya'nın yeri bende çok ayrı. Neden ayrı İbrahim derseniz sormayın. Aa, mutlu oluyorum ya. Eda doğum günü, kimin doğum günü Edacığım? Kim 40 yaşına giriyor? Dur güzelim. İtalya'da Eda ve kızlar beni dinliyormuş. Diyor ki İbocuğum, özellikle doğum günü olan benim çok kıymetlimin doğum günü demiş. Kim o kıymetlin? Senin kıymetlin bizim de kıymetlimiz olması lazım.

sevgili Ferah'ın doğum günüymüş Ferah. Sorma garip. Kırklandın mı kız? 40 yaşına girmiş maşallah ya. Yok. Hiç göstermiyorsun ama nazar değmesin. Niçin? En yakın zamanda hemen bana yemek ısmarlaman lazım çünkü hiç göstermiyorsun. Yani birisine 40 deme yani. Eda ve tüm arkadaşlar İtalya'da, bu şarkı sizin için yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Ferah'cığım ailenle, sevdiklerinle beraber seni hep beraber kutlayalım bir de. Böyle devam edersin. Acaba 40 gün 40 gece doğum günü mü olması lazım Ferah? İçin. İtalya burada mıyız? Napoli. Çok da sevdiğim yerdesiniz ya. Napoli. Senin için. Napoli Capri'yi çok severim ya. Biri. Ses ver Napoli. Kuru canım var. Şimdi benim çok sevdiğim, kıymetli, çok değerli biri daha var. O da bizleri dinliyor şu anda. Burada anı kadar güzel ya. Bugün gerçekten. Sevebilirim.

Zehra Hanım açık mı radyo? Zehra Hanım'ın çok değerli arkadaşı Sevcan'la beraber dinliyorlar. Gerçekten Zehra Hanım'ın enerjisi ve projeleri çok güzel. Her projenizde de yer almak beni çok mutlu eder. Zehra Hanım'a günün şarkısını bir armağan edelim. Şimdi çok güzel bir şarkı var sırada. Ya ben bugün bu sabah size bir şarkı armağan etmek istiyorum. Şimdi ama önce bir Eda'nın isteğini çaldık Zinet Sel'i. Zehra Hanım'ın bir isteği vardı Sezen Aksu'dan. Hangi şarkıydı Zehra? Bir yazabilir misin ya? Abi ben de 40'ından sonra artık yaşlandım ya. Ferah 40 yaşına girdi. Artık 40, hayat 40'tan sonra başlıyor Ferah. Acaba Vadi İstanbul'da Eda ile beraber senin doğum gününü de tazeleyelim mi? Eda bizi takip ediyor mu Instagram'dan İbrahim Elden'i ve radyomuzu? Ferah bir zahmet ya. Oradaki arkadaşlara beni bir takip ettirir misin? Zehra'cığım sen de hemen Sevcan Hanım'la İbrahim Elden TV. Kendimi sahile attım bu sabah. Önce tavukları besledik, buraları yıkadım. Abi ben nasıl bir hayat yaşıyorum burada ya? Sanki

Ya Sezen Aksu'nun Masum Değiliz çok güzel değil mi? Öylece. Sezen Aksu Masum Değiliz. Hazır mıyız? Gelsin bu şarkı. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Bugün 3 tane içtim ya. Süpermen gibiyim yemin ediyorum. Örümcek adam gibiyim. 1. Viyana'dan 23. Viyana'ya ağ atacağım vallahi. Pindrinks. Sıfır şeker. Doğal bir içecek. Sıfır kalori. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Viyana'da tüm marketlerde. Şarkı güzel ama Zehra. Zehra Hanım ve Sevcan Hanım için geliyor. İyi ki varsınız.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'deki dinleyicilerimiz web sayfasında geçici bir sorun yaşıyor Avrupa'da. Uygulamada sadece dinleyebiliyorsunuz. Diğer sayfalarda teknik ekip birazdan bu sorunu giderecek. Çok mesaj gelmiş bana bununla alakalı. Ben de yönetime ilettim. Birazdan düzelecek bu sorun. Bu bilgiyi de paylaşalım. Peki. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ferah'ın doğum gününü kutladık. 40. yaşına geldi maşallah. Hala 20'sinde, hala enerjisi maksimum seviyede. Tabii ki onları da armağan edelim. Şarkıları onları da armağan edelim. Hazır mısın Ferah? Acaba İstanbul'da Eda'nın doğum gününe gelecek misin?
1: Hata yaptım tabii.
0: Bak, bu şarkı da tam doğum günü şarkısı.

0: Kuşlar gibi çok... Sevgili Kübra da uygulamadan hemen indirmiş. Web sayfamıza sorun yaşıyoruz ama birazdan yönetimden ve teknik ekipten bir bilgi gelecek bana diye düşünüyorum. Çünkü çok sayıda ekran atmışsınız bana. Instagram'ım doldu bir anda 10 dakika içinde. WhatsApp'ım da doldu. Ne oluyor dedim ya. Hemen Ali Bey'e atayım, Akif Bey'e atayım dedim. Senle... Kıymetli dinleyenlerimiz, artı 43 660 130 19 79 uygulamadan bir sorun yok, dinleyebiliyorsunuz ama dünyanın genelinde web sayfamıza birazdan, çünkü bazen bir güncelleme oluyor. Ha, nasıl iPhone'unuz ya da telefonunuz bir güncelleme oluyor ya, 3-5 dakika içinde bence gelir. İşte o güncellemeye takıldı demek ki. Olabilir böyle şeyler. Canlı uygulamadan bence dinlemen. Hep diyorum ya, uygulamadan indirin uygulama. Uygulamadan çok fazla sorun yaşamazsınız. Şey. Web sayfasından dediğim gibi bazen güncellemeler olabilir. Ne yaptınız Napoli'den sevgili Ferah'ın doğum gününü kutladık. Ferah'la Eda bir selfie atsanıza bana ya. Bakayım ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz şu anda. Artı 43 660 130 1979.
1: Kaçırmış kendini.
0: Ferah'ın doğum gününü canlı yayında dünya duydu. 80 ülkeden doğum gününü kutladık. 40 yaşında, hala 20'sinde, hala güzelliğini koruyor. Enerjisi ve maksimum seviyesiyle en yakın arkadaşlarından biri Eda. O çok tatlı bir insan. Eda'nın doğum günü de İstanbul, Vadi İstanbul'da kutlayacağız. Çok sevdikleriyle beraber. Eda, hazır mısın? Ses ver. İtalya, Napoli. Çok geç. Ferah ve arkadaşları bizi de Instagram'dan takip alsın hemen. Ve doğum günü şarkısı bir kez daha burada olacak. Sevgili Ferah, kırklamışsınız kızı vallahi.

Yürü şarkısını Ankara'dan sevgili Kübra'ya da armağan ettik. Çok güzel bir şarkı. Beni Sen inandırır. Acaba ben inandırmam mı lazım? Ses ver Ankara. Duyabiliyor musun bizi? 90'lar yapar mısın demiş. Tabii kuş sesleri eşliğinde, tavuk ve horoz sesleri eşliğinde yayın yapıyorum. Antalya'nın Lara bölgesi aslında çok lüks bir yer. Ama biz burada bir tiny house kurduk ormanın içinde. Beykoz gibi düşünün. Mesela Beykoz'a gittiğinizde nasıl lüks ve sosyete orada ya, zenginlerin oturduğu yer. Bulunduğum yer zenginlerin oturduğu bir yer. Kendime güzel bir yer yaptım burada, tiny house'um. Yaklaşık 2000 metrekarelik devasa bir noktada. Bu tesadüf aşkı. Harika böyle domatesim, salatam, ondan fesleğenim, kıvırcıklar, bilmaydanoz, her şeyi yaptım. Yaptık ve sabah da bahçemi suladım şöyle güzel. Bayağıdır da gelemiyordum yerime. Hep abim bakıyor, sağ olsun canım benim. İsmail Elden adamsın. Onu da Fethiye'ye yolladım. Dedim al oğlunu, git Fethiye'ye bir tatil yap dedim. Kaş'ta da yerimiz var, Fethiye'de de yerimiz var. Yazlık çok vallahi. Ah ne güzel. Yazlıklar, kışlıklar. Hey biraz hareketlenmeye ne dersiniz? Ben niye böyle slow modda hep böyle bazen şarkıları dinlerken biraz enerjimizi yükseltmemiz lazım. Gamsız. Son günlerde bu şarkıya taktım ya. Çok sevdim şarkıyı. Hazır mıyız? Kaldır kolları. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye ortak yayındayız.

Evet, güncellemeye takılmış ve şimdi düzeldi artık yayınımız. Bilginiz olsun. Sağlıklı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Çok anonsumu duyamayanlar oldu ama olsun, ben bir daha söylerim. Ne olacak yani? Allah ses tellerimize zeval vermesin, yeter. Pindrinks İbrahim Eldin'i sunuyor. Web sayfamızda geçici dinleyemeyenler şu anda aktif olarak hemen güncelleyip, ama diyorum uygulamayı indirin her zaman. Dinlemiyorlar beni. Ali Bey, Ali Süzen, bu arkadaşlarım beni dinlemiyor. 40 yaşına girdim. Sakalım da var, laf dinlemiyorlar ya. Viyana FM'in uygulamasını indir, keyfine bak ya. Bu kadar basit. O kadar güzel bir olay var ki. Düzeldi mi? Kapat.

Sevgili Zehra Hanım, kıymetli arkadaşı Sevcan Hanım'a da günün şarkısını yollayalım. Hatta şöyle güzel bir anonsu da kaydedelim. İstanbul Büyükçekmece'den Zehra Hanım ve kıymetli arkadaşı Sevcan Hanım için en güzel şarkıları da yollayalım. Sevcan Hanım nasılsınız? Bakın ne güzel radyodan adınıza özel çok güzel bir Sezen Aksu Masum Değiliz'i istedi Zehra Hanım. Ve projelerde de güzel bir yayın yapalım olur mu?

günün en güzel şarkısını İtalya Napoli'den Eda ve kıymetli arkadaşı Ferah'ın doğum günü. 40 yaşına girmiş, kırklanıyor vallahi. Ferah'cığım çok tatlı enerjiniz var. Hala 20'sinde. Hala güzelliğini koruyor. Günün en güzel şarkısı. Eda ve kıymetli arkadaşı doğum günü kutluyoruz. Ferah'ın doğum günü kutlu olsun. İstanbul'da da ikinci versiyonu.

0: Yalnız Gün'ün şarkılarını bugün iş kadınlarından çok değerli isimler de dinliyor. Zehra Hanım ve Sevcan Hanım, iyi ki varsınız. Melahat Hanım, çok teşekkürler. İbrahim'cim, ayın 4'ündeki etkinliğimize seni görmek istiyoruz. Vallahi beni görün ya. Vallahi ben etkinlikleri çok seviyorum. Cumartesi günü de Mersin'de sunuculuk için davet etmişler. Eda'nın arkadaşı Ferah'ın doğum günü kutladık ama sadece Ferah yok ki orada. O kadar tatlı arkadaşlarımız var ki. İtalya Napoli burada mı? Ses ver. Ya var, İtalya maceramdan bir tanesi. İşte Roma'da dedik ki şöyle güzel bir yemek yiyelim arkadaşlarımla beraber. Bir tane menü seçtim, 13.90 euro falan. Benim yerim güzel güzel. O zaman da parayı kısıtlı kullanmam lazım. Bazı geçiş dönemlerinden geçiyorum. Abi ben de yemeği ekmeksiz asla doymam. Dedim getir ekmeği. Abi ben 5-6 tane ekmek yedim orada. Abi bir baktım hesap geldi 28 euro. Nasıl oluyor dedim bu ya. 13 euroydu bu, 13.90 bilmem. Her ekmeğe 2,5 euro yazmış. Lan dedim ya. Ekmek yemekten daha pahalı. Hayatımın en pahalı ekmeğini yedim ya İtalya'da. Ya Türk parasıyla geçmez bir daha. 10'a kaç? 12, 13 tabii. 14 euro. 14 euro para verdim ekmeğe. Lan dedim nasıl bir şey ya. Sana da gel ya. Adam da şaşırdı, dedi bu İtalya'da ekmek yemiyorlar ki çoğunlukla. Gel ya bari, gör halimi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kore'ye gidiyorum. 20 Ekim'de Dilara benim bütün biletlerimi almış. Bugün de biletin detayları geldi. 20 Ekim'de dünya cönlü bir marka beni Kore'ye götürüyor. Kırışık giderici muhteşem bir sistem üretmişler. Ve bunun için ne Burak Özçivit ne dünya cönlü yıldızlar, hepsinden bağımsız İbrahim Elden'i davet ettiler. Bence çok iyi yapmışlar valla. Benden daha iyisini mi bulacaklar? Tanıtırım valla. Dilara benim çok yakın arkadaşım olduğu için beni davet etti. İbo'cum bak, dünya starlarıyla çalıştık ama seni özellikle davet ediyorum demiş. O da ayıp olmasın diye herhalde, yoksa dünya starlarıyla beni bir tutamazsınız. Onlar star, ben normal sıradan bir insanım. Ama hakikaten çok mutlu oldum. Dilara benim için çok kıymetli bir arkadaşım. 3 evlilik yaptı. Üçünde de mutsuz evlilik yaptı. Her zaman der keşke hayatımda senin gibi bir adam olsa ama Nine canım. Sadece sen benim çok tatlı bir arkadaşım olarak kalabilirsin yani. Kurak, bak bu son durak. Abi gidiyorlar, nerede böyle sorunlu bir insan varsa onu buluyorlar. Vallahi bak, hem güzel hem zengin. Abi gidiyor mıknatıs gibi, nereden buluyorsa. Abi çekiyor ya. Oysa ki kendi evine bağlı, eşini çok seven insanlar. Biraz kendimi öveyim. Şaka şaka. İyi adamdı ama olmadı demek ki. Hadi bakalım, bir tane daha deneyebilirsin. 4. Ya diyorum ki Dilara, bana kızma ama sen benim çok yakın arkadaşımsın. Kızım birincisi olmadı, hadi şu sebepten dolayı. İkincisi şu sebepten dolayı. Hadi üçüncüsü de kızım, yani hiç mi sende sorun yok ya? Adama sorarlar, hiç sende mi sorun yok? O da aslan burcu. Aslan, aslanlar iyidir ama. Senin için. Acaba Ferah şu anda çok mu mutlu? Ferah'ın doğum günü kutlanıyor, hem de Napoli'de, çok havalı. Diğer arkadaşlarımızın isimleri nedir, onları da hemen yazalım. Arkadaşlar ya, bir doğum günümü de benim kutlayın ya. Ben hep doğum günlerimi kendim kutluyorum 2 Şubat'ta, biliyor musunuz? Gerçekten öyle. Canım sorun giderildi Eda'cığım, arkadaşları hemen söyle. Sibel Can'dan bir şarkı, Kıyamamı çalacağım. Sevgili Elif'e, Deniz'e, sevgili Saniye için bu şarkılar armağan olsun. Ferah ve Eda için hazır mıyız? Elif, Deniz, Saniye, sevgili Ferhan ve sevgili Ferah için geliyor şarkı. Sibel Can, Kıyamam. Gelsin mi bu şarkı? Tabii ki gelsin. Bir sağ bir sola, bir sağ bir sola. Hadi bakalım, İbrahim Elden TV Instagram'dan takiplerinizi bekliyorum.
1: Bir seni tutamadım ben de elimde. Gördün mü sen kendini hiç...
0: Elif Deniz Saniye, sevgili Ferhan ve

İbo'cum çok çalış, Kore'de sana G-kası alacağım diyor Dilara. Dilara al bana bir tane ya. Vallahi ya. Of ya. Kızım Viyana'da çok ucuz, yemin ediyorum. Benim bir tane arkadaşım almış. Abi inanılmaz, 43 bin euro ya. Allah aşkına bir tane alın bana şundan ya. Kıyamam. Dilara var zaten sende 43 bin euro. Alsan ne olur ya. Varsın demez benim gözlerim ya. Bütün paralarını eski kocalarına verdi ya. Bir tane kankan alsan ne olmuş yani. Kızım 43 bin euro ya. Ne olur ya. Diloş'um benim, teşekkürler. Dilara sen bana en güzeli reklam sponsorluk ver. Boş ver G kasayı. Ne zaman görsem. Aa benim şarkı. Çıldırmaya hazır mıyız? Ferhan burada mısın? Kaldır kollarını Eda. Ferhan, Ferah burada mı? Deniz ve Elif.

Abi geçen Viyana'da çok eğlendim ya. Uzun zamandır hiç bu kadar eğlenmemiştim. Taktım, seni sana bir kere taktım. Zehra Hanım, Sevcan Hanım, günaydın, guten morgen, iyi sabahlar diliyorum.

Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden yayında. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Bir de 22. Viyana'da bulunan Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Bintat'ın yeni şubeleri çok yakında. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar.

Sevgili dinleyiciler çok teşekkürler. Instagram'dan takip alan isimlere bakalım. İbrahim Elden TV, bakalım kimler takip almış bizleri. Ozan çok teşekkürler. Melek, Yağmur çok teşekkür ediyorum. Yağmur 07 Antalya. Yağmur benim fotoğrafımı çekti bugün. Teşekkürler Ezgi. Sinem Balköpüğü çok teşekkürler. Instagram'dan İbrahim Elden TV takip alırsanız çok sevinirim. Ankara'dan Kübra, günaydın, guten morgen. İbocum ya, tavuklarına bayıldım demiş. Horoz da çok güzel. Abi Antalya, Antalya olalı. Lara'da böyle bir townhouse görmedi. Vallahi.

Bak çok güzel yaptık ama. Çok para harcadık buraya. Şimdi bir bela, içimde özlemin, düştüm bir yangına, aşkı dilerken. +43 660 130 19 79. Selam, ben Sibel. Sıradaki parçayı bana da yollar mısın? Tabii ki yollarız.

0: Şimdi yayınlarımız Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de. Yunanistan'da 106.9, Kuzey Kıbrıs'ta 97.0, Kanada'da 100.7, Londra 103, İstanbul 102.1, Bolu 91.0, Adana 95.5'te de Karasal'da da yayındayız, ortak yayındayız. Şimdi Kıbrıs'ta 97.0'da takside dinleyen sevgili Merve dinliyor. Ya çok tatlı ya. Ben şu anda ilk kez radyodan adımın geçtiğini hissediyorum ve çok mutluyum demiş. Ne kadar güzel. Murat Erdatlı geldi. Hoş geldin kral. Kanka Guten Morgen. Cengiz abi Nişantaşı'nda mısın? Foto Celal'de misin yoksa? Celal abimle misin? Yanis dinliyor mu beni Yanis? Yunan Yanis dinliyor mu? Hazır mıyız? Abi aşırı mesajlar birikti. Benlik bir şey yok aslında sistemde. Baksana abi okunmamış 122 tane mesaj var. Ben bunları nasıl okuyacağım ya? Nuray ablam geldi. Southside Piercing güzelim hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi misin? 19 Eylül beraberiz. Öncesinde 18 akşamı Bircan'la beni etçiye götüreceksiniz. Vallahi bütün eurolarınızı harcayın bana. Kafamdan aşağıya dökün ne kadar euronuz varsa ne olur. Şu paranızı yiyin artık. Benimle yiyin. Valla benimle yerseniz mutlu olursunuz kızlar. Şengül geldi Viyana'dan. Hoş geldin güzelim. Nasılsın? O da fazla pindirin istiyor bu aralar ya. Mutluluğu ondan. Burak Ergin geldi. Hoş geldin Burak Viyana. Teşekkürler. Fadime geldi. Hoş geldin. Mersinli Fadime. Mersin'deydim ve dün akşam Viyana'ya döndüm diyor. Hoş geldin. O deli temaslardan. Almanya'nın Essen bölgesi Eda, özür diliyorum. Derya, hoş geldin Deryacığım. Boğa kadını. Serkan geldi, Seko. Hazır mıyız? Kültür yolu. Ses ver Serkan'ım. Serkan beni pazar günü akşam güzel bir restoranta götürecekmiş. Bu abim gelsin de onu güzel bir yere götüreyim demiş. Hoş geldin. Yavaş gel, yollar kaydan. O zaman bu şarkıyı Eda ve sevdiklerine gönderelim.
1: İbrahim çok çok teşekkür ederim dileklerin için. Çok sevindim, çok mutlu oldum.
2: Napoli'den selamlar.
0: Ay çok iyi ya. Ferah değil mi bu? Bir daha alalım. Ferah doğum gününü kutladık.
1: İbrahim çok çok teşekkür ederim dileklerin için. Çok sevindim, çok mutlu oldum.
2: Napoli'den selamlar.
0: Acaba İbrahim Elden Napoli'de İtalya'da da mı dinleniyor? Çıldırma zamanı. Ahmetcan Ankara'dan dinliyor. Ahmet süpersin. Kübra'nın kardeşi Kübra ve Büşra'ya kocaman selam. Ankara Ahmetcan burada mı? Semra Sima Sakarya Karasu burada mı sanatçım? Ne kadar güzel bir selfie yollamışsınız ya. Selfie çeken Ferah mı? Öndeki. Yanına yaklaşınca... Beyazlı kim? Sönmüyorsa yangın. Edoş'un mu? Ne kadar güzel ya. Hepinize çok selam. Yaratmış aklı. Bu şarkı çok iyi ya. Kaldı. Tarifsiz hali var. Abi çok mesaj var. Hemen şunları okuyayım. İsveç'ten Sabri Salih. Hoş geldin kral. İbocuğum ne zaman geliyorsun demiş. Gelsen ne güzel görsen ne. Geleceğim kral. Ayten İstanbul'dan Bulgaristan göçmeni. Tüm Bulgaristan göçmenlerine de günaydın diyor. Günaydın canım. Melek ben de aşık olmak istiyorum. Ayaklarım yerden kesilsin artık istiyorum demiş. Güzelim ben ne yapayım ya burası aşk bulma kurumu mu kurban olduğum canımın içi. Keşke elimde olsa da sana yardımcı olsam. Ahmetcan var 24 yaşında Ankara'da. Evlen onunla bence. Kışına, sözüne kandım, acaba ben şu anda date mi yapıyorum? Yanına yaklaşınca ateşe yandım. Feride bizim dublaj okulundan öğrencim. Hoş geldin Feride. Guten Morgen canım. Ezgi geldi bak prenses. Yine güzel enerjisi. Harika selfiesiyle. Benim 18 Ekim benim doğum günüm İbrahim. Arifsiz. Benimkini biliyorsun demiş. 18 Ekim doğum günü kutlayacağız Cano biliyorsun. Sana 18 Ekim'de iPhone 18 alacağız. Görsen ne güzel bakıyor. sana senin doğum gününde var ya diyor. İkisinde 2 kilo et ısmarlayacağım demiş. Seni her şeyden. Ezgi tamam. Ah beni görsen sen de sevsen. Salim abi geldi bizim Salim abi. Sen yaşıyor musun kral ya? Levent Yüksel'den bir şarkı, Medcezir şarkısını istiyoruz demiş. Evin ajans burada mı? Salim abi seviliyorsun. Ya bizim Viyana'daki o kızımızın işi çok olmadı. Çok farklı hayalleri var. İşlerine mi olsun, insanlara saygı duymak lazım. Yaz geldi de sen aç. Melda'cığıma da çok selamlar. Gelsen ne güzel, görsen ne güzel, seni her şeyden çok sev. İbo az önce Bintat'ın önünden geçtim, 22. Viyana'daydım demiş. Bak fotoğrafını da çekiyorum, vay vay vay vay. Ne güzel görsen. Hoş geldin Orhan Güçlü. Bir girseydin oradan, bir pindirik salsaydın marketten. Ah Orhan ah. Geldim, gelsen ne güzel görsen. Viyana'da içtiğiniz her pindirik bana katkı sağlıyor, unutmayın. Viyana'da içmeniz lazım ama. Nedim Soylu geldi. Guten Morgen İbo. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler Nedim Baba. Hazır mısınız? Avrupa'nın sultanları burada mı? Bircan. İbo'nun melekleri burada mı? Nuray abla. Sevgili Fatma Figen Çiğdem burada mı? Nida ve Sena geldi. Kuzen Guten Morgen demiş. Hoş geldin. Mert Demir'den bir şarkı istiyor. Delisini çalar mısın diyor Nida. Tabii ki. Sevgime layık olmayan. Sevgili Sena günaydınlar güzelim. Sevme olur mu? Ecem dinliyor mu? Ezgi ve Ecem'e de günaydın diyelim. Ayşegül'üm nerede benim kuzenim? Aydın geldi. Aydın Dağlı hoş geldin kral. Abi çok mesaj var. Vallahi zor yetiştiriyorum, bir saniye. Sadece. Bütün eurolar sana feda olsun. Hepsini senin kafandan aşağı atacağım diyor Nuray abla. Nuray abla vallahi atın ya. Ne olur ya. Kızlar gaza gelin böyle. Hani böyle Erik Dal oynarken ben böyle göbek atayım. Yapıştırın bütün euroları ya. Nuray abla vallahi yapın. Bircan'a da söyle. Fatma'ya da söyle. Fatma atmaz gerçi. Atar ama değil mi? Bak Çiğdem, Figen, Nuray abla, Bircan... Ben şimdi göbek atacağım ya. Siz hemen euroları yapıştırın. Aşırı çok seviyorum ya. Kahraman hoş geldin. Batman'daydım diyor. Batman'da. Selamlarımızı iletelim Batman'a da. Sevgilerimizi iletelim. İsmail Elden buyur canım benim. Canlı yayınımız devam ediyor.

Şimdi Yunanistan Joy FM'in kıymetli sahibi sevgili Cengiz Bodur dinliyor. Cengiz Baba. Hazır mısın Cengiz abi? Seni seviyoruz biliyorsun değil mi? Yunanistan'da bizi çok güzel ağırlıyor her zaman. İyi ki varsın. Bizim kıymetlimiz Cengiz Bodur'a sevgilerimizi iletelim. Yanis dinliyor mu bizi Yanis? Yanis, Bülent Bey, Celal Bey dinliyor mu? Sevgili Rasime dinliyor mu bizi? Yanis, Bülent Bey, Celal Bey ve Nasime bizleri dinliyorsa onlara da selam yollayalım. Radyomuz İbrahim Elde'nin özel yayını Yunanistan'da da 106.9'da Joy ailesi yayınlıyor. Teşekkürler Joy. Hazır mısın Cengiz Bodur? Niye gelmedin Atina'ya? Çok eğlendim ya Atina'da, sabah 6'ya kadar eğlendim yemin ediyorum. Bir şey söylesem inanır mısınız? O kadar çok mutluluğa ihtiyacım varmış ki. Vallahi ya. Ah İbrahim Elden ah. Bu Türkiye'deki sevenlerin senin kıymetini bilmiyor. Abi Avrupa'da kralım ben yemin ediyorum. Mesela Kıbrıs'a gidiyorum, Ahmet İki Derili, o da benim kıymetimi bilmiyor bu. Günaydın. Hatice, bizleri dinleyenlere de sevgilerimizi iletelim. Şimdi Enes diyor ki bana da bir şarkı, Kubbettin bana bir şarkı. Teşekkürler. Bizim Kuzey Kıbrıs Hatice dinliyor mu ya? Hatice ne yapıyorsun? Vallahi bir manifeste seni konuşturamadık. Çok şanslısın ya. Manifestin başına neler geldi. Hatice, ah Hatice. Sana ben birazdan manifesten bir şarkı çalacağım. Kim var karşımda? Kıbrıs'a geldiğim zaman inşallah sevgili Hatice'yi de görmek istiyoruz. Dünya tatlısı bir yeğenimiz. Küçücük daha böyle. Kaç? 8-10 yaşında maşallah. Hatice kaç yaşındaydın sen? Duyamadım aşktan ara sır. Hatice bir sesli mesaj atsana. Dinleyicilerimize sesini duyuralım. İbo abisinin gülü ya. Yok.

0: Evet, şimdi hemen Hatice'nin mini kaççının sesini dinletelim. Kaç yaşındaymış? Kuzey Kıbrıs'ta bu arada. Kıbrıslı.
1: Sesimi açıyorum. 9 yaşındayım.
0: Hatice, böyle İbrahim Elden'e, İbrahim abine güzel bir anons yapsana şöyle biraz. Kıbrıs'ta hava nasıl? İbrahim abini seviyor musun? Şöyle kısa bir sesli mesaj. Kıbrıs'ın o güzel tatlı konuşma tarzıyla Hatice'nin sesini duyurmak istiyorum. Günaydın Elden, nasılsın? Ben Rabia. Çok sevdiğim bir şarkı var. Bu şarkıyı çalar mısın? Tabii ki. Herkese çiçek, bana fişek. Vay be İbrahim, peki demiş. Nein, Kübra, ben anlamadım. Ben Almanya'dan Türkiye'ye yeni geldim. Ne demek istediğini anlamadım valla. Peki. Acaba Kübra şu an günün şarkısıyla daha mı mutlu olacak? İzmir Çiğli'de ofiste bizleri dinleyen sevgili Hülya Yazgan ve o güzel çalışma ekip arkadaşlarına da çok selam yollayalım. Hazır mıyız? Herbalife burada mı? Ses ver İzmir Çiğli. Çok kıymetli beslenme danışmanı bizim arkadaşımız. Bu şarkı armağan olsun sevgili Hülya Yazgan'a. Kelime.

0: Hazır mısın sevgili Hatice?
1: Kıbrıs'ta hava çok sıcak. Seni de çok seviyorum. İyi ki varsın.
0: Ya.
1: Kıbrıs'ta hava çok sıcak. Seni de çok seviyorum. İyi ki varsın.
0: Çok teşekkürler Hatice, sen de iyi varsın. İyi ki varsın. 9 yaşında. Ben sana bakınca anlarım cennet nasıl bir yer. Yemin ediyorum var ya, hakikaten tam bir radyocu ses tonu var. Hatice kız, seni radyocu yapalım. Hayat sana feda olsun. Batman'daydım diyor Salim abi, seviliyorsun. Var mı evin ajansı aramıza yeni katılanlar? Yeter şarkımla evde klip çektim diyor Semra Sima. Göster bize, paylaşalım. Figen Almanya Stuttgart burada mı? Sen bize euroları atacaksın İbocum ya. Oo Figen, ağlama şimdiden. Ben Almanya'ya geliyorum. Siz Türkiye'ye gelseydiniz ben takardım. Viyana'dan, birinci Viyana'dan Fatma geldi, iyi yayınlar demiş. Fatma hoş geldin. Ne zaman İstanbul'a geliyorsun Fatma? Viyana hoş geldin. İsmail Elden iyi yayınlar dileklerine teşekkürler. Şu anda Ölüdeniz'de seni dinliyoruz, Fethiye'de. Çok teşekkürler İsmail Elden. Emir'le beraber beni dinliyorlar, onlara da sevgilerimizi iletelim. Burada Emir'in arkadaşı var diyor, onlara da çok selam. Aras. Sen ya da beyaz, sen de bence. Aras Borucu'ya sevgilerimizi iletelim. Hadi bakalım Aras, hazır mısın? Emir ve Aras. Sana çok selamı var demiş, seviliyorsun. İsmail Elden çok teşekkürler. Sabah bahçeyi suladım. Tavukların yemini verdim, suyunu verdim. Elektrikleri kapattım dış etkenlerden. Kahvaltımı yaptım. İsmail Elden bana dedi ki oğlum sen açlıktan ölürsün diyor. Alıştırmış seni annem diyor. Ama gerçekten öyle ya. Her şey ayağıma gelsin istiyorum ya. Gelmediği için de ayrıldım ya. Boşandım. Acaba her şey ayağıma gelmesi beni daha mı mutlu ederdi? İbocuğum Nutella ile seni yan yana koysak Nutella acı biber kalır demiş. Oo, şaka mı bu? Belçika'dan Selma, İbo nasılsın? Keyifler gerçekten yerinde mi? Maşallahın var demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kızım bak ne yazmış. Nutella ile seni diyor yan yana koysak Nutella acı biber kalır diyor. O derece tatlıymışım. Hadi bakalım. Bir de benim kıymetimi bilmiyorsunuz ya. Şerife hoş geldin. Günaydın, selam demiş. Aleyküm selam. İbrahim Bey günaydın, gününüz güzel geçsin. Emine'ye ve Viyana'dan herkese sevgiler, selamlar. Emsel'e, Emine'ye en güzel şarkılar armağan olsun demiş. Şerife bizi nereden dinliyorsun şu anda? Şerife, Emsel ve Emine en son Konya'da dinliyorlardı beni. Bu arada İsveç'ten çok Konyalı var ya. Konya, Kululu. Kırık dökük ama dimdik bir yenilgi bu. Çiğdem geldi Stuttgart'tan. Hoş geldin Çiğdem. Guten Morgen İbocum demiş.

Ben de seni Esenler'den dinliyorum demiş. Hoş geldin Ezgi Esenler'den. Seviyorum, benim yetiştiğim yer sonuçta. Bakma ben de sosyeteye karıştım son 10 yıldır.

Sana tam cehennem olacak birine denk gel diyor. Ne kadar güzel, tatlı bir söz. Sana cehennemi yaşatacak birine denk gel. Böyle güzel şarkılar beni mutlu ediyor. Hayır be, şaka yapıyorum, öyle bir yapım yok. Umursamam hiçbir şeyi.

yine de geliyorsun. Ya gençler seviyor, ne yapalım? Her zaman paylaşalım. Seni farklı. İpek hoş geldin. İpek Öner. İpek bizi nereden dinliyorsun? Severek dinliyoruz seni demiş. Çok teşekkürler İpek. Kim aracılığıyla dinliyorsun bizi? Çengelköy'den sevgili İpek. Selamlar. İbrahim abi diyor. Hoş geldin İpek.

Tabi ara sıra gençlerin de gönlü olsun manifesti seviyorlar. 9 yaşında sevgili Hatice'nin isteğiydi bu. Kuzey Kıbrıs'tan. Ne zamana kadar bellesin, henüz ona karar vermedim. Yayınlarımız Kuzey Kıbrıs'ta 97.0, Yunanistan'da 106.9, Türkiye'de İstanbul 102.1, Yalova ve Bursa 102.1, Bolu ve Düzce 91.0, Adana 95.5, Türkiye ve Avrupa'da karasalda ve dijitalde yayınlanıyor.

Manifest. Teşekkürler. İstekleri de paylaştık bugün. Hani gençleri de kazanalım istiyorum. Yani onların yeri bizde çok ayrı.

Aslında şarkının sözleri çok güzel ya. Nefesin olmazsa ben biterim diyor. Ne kadar güzel. Dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak ve mutlu etmek. Bir insan mutluysa mutlu edebilir. Unutmayın. Bir insan mutsuzsa asla hiç kimseyi mutlu edemez. Önce sizin mutlu olmanız lazım. Hayat üzülecek kadar uzun değil. Ve bugün biz bu radyoda çok güçlü bir aile olduk. Bakın %20.2 büyüyen bir radyodan bahsediyorum. Temmuz ve Ağustos ayında son zamanlar hiç büyümediği kadar büyüdü radyo. Ve bu bize gurur verdi. Şimdi bugün İstanbul'dan Van'a, Diyarbakır'dan Edirne'ye, Van'dan Karadeniz'e, Giresun'a, Trabzon'a, tüm Karadeniz'e, tüm Doğu'ya, Güneydoğu'ya, İç Anadolu'ya ve bugün Ege'den Akdeniz'e, Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, her noktada Türkiye haritasında ve Kuzey Kıbrıs'ta, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, tüm Avrupa'da, hatta Uzak Doğu'da yayınımız var. Bu kolay bir şey değil. Bakın dünyada 200'den fazla ülke biliniyor. Bunların 109'una zaten ben gitmişim. Harbiden ya, dünya haritasında 109 noktaya gitmişim. Allah'ıma şükürler olsun, 40 yaşında 109 noktayı gördüm. Bir 100 tane daha görmek istiyorum. O 100 tane noktayı da dün gece işaretledim. Dün hiç uyumadım biliyor musunuz? 5'e kadar. Yani o haritalarda dünyada nerelere gitmedim İbrahim Elden. İşaretledim hepsini. Ve bugün Yeşim'le çok ciddi bir toplantı yapacağım saat 2'de. Bu noktalara gitmek istiyorum. Dilara'yla, Yeşim'le ciddi bir toplantı yapacağım. İkisi benim çok yakın arkadaşım. Yani gerçekten beni aşırı seviyorlar. Belki bir sevgili bir eşten daha fazla. O derece seviyorlar beni. Sevilmek dünyanın en güzel duygusu ve ben bunu hissediyorum.

Ya Reymen'den Çatma, Yarim şarkısını çalar mısın? Bizim için de bir şarkı olsun demiş. Tabii ki armağan edebiliriz. Günaydın İbrahim Bey, seni dinliyoruz şu anda. İpek Hanım, kim aracılığıyla dinliyorsunuz bizi? Hangi bölgeden dinliyorsunuz? Antalya'dan mı?

0: güzel bir şarkı ya.
1: Neredesin öbür yanım?
0: Günaydın İbocuğum, hadi benim de şöyle bir falıma bak demiş. Ne falı ya? Burç yorumu yapıyorsunuz. Erdinç abim geldi. İbrahim'cim günaydın. Seni kızım İpek'le birlikte dinliyoruz. Aa, az önce İpek... Ya İpek yazsana babam Erdinç diye. Nine İpek. Ben de diyorum ki az önce Allah Allah İpek Antalya'dan dinliyor. Erdinç abi de... Erdinç abinin kızı İpek... Valla artık aramızda. Hoş geldin İpek. Arkadaşlar İpek'i de kaydedelim. Salı günü Allah nasip ederse Honey of Kapadokya'da olacağım. Honey Kapadokya'da olacağım. 15 Eylül'de 16 Eylül'de de Simge Sağ'ın konseri var. Konser sonrası gece 3'te uçağımız, herhalde biz 1.30'da havalimanında oluruz. Kayseri'den döneceğiz. Of ya. Keşke kalsaydım birkaç günde Erdinç abimin otelinde ya. Erdinç abi seviliyorsun be. Acaba Erdinç abi kaç gün Antalya'da? Erdinç abi gelsene buraya. Arabanız var mı? Arabayla mı geldiniz? Gelin sizi vallahi ağırlayayım Tyne House'umda. Size mangal yapamam ama güzel yemek yapabilirim. Çünkü mangalda üstüm başım hep is kokar. Böyle mangal kokar. Kerimcan Durmaz'dan bir şarkı istiyor Nurcem annemiz. Ya bir şey soracağım Nurcem anne, sen neyini seviyorsun şarkının ya? Hangi şarkı istiyor Ezgi annen söyle. Şerife Hanım şu anda Viyana'daymış. Emsel ve Emine Konya'dan. Ya o kadar içten doğal insanlar ki Emsel'in arkadaşları. Hemen ben de radyoya davet ettim. Dedim ki Şerife ile... Emine'yi hemen davet et Emsel. Sağ olsun Emsel Hanım. Hem Şerife'yi hem de Emine'yi davet etti radyoya. Ben öyleyim abi. Birisi dinliyorsa en yakın arkadaşını da getiriyor. Mesela Eda'ya az önce dedim ki hemen Ferhan, Ferah radyoya gelsin. Radyonun WhatsApp'ına. Şu an gemiye biniyorlar. Sevgili Elif'e, Deniz'e hepsini radyonun uygulamasını indirttim az önce. Arka planda çalışıyoruz Ali Süzen. Yazıyorsun gruba. En çok çalışan elemanı da yaz. Patronlar söyleyemiyor biliyor musunuz? Mesela en çok çalışan benim mesela radyoda. Ben kendimi biliyorum. Ama patron bunu söyleyemiyor mesela. Müdür de söyleyemiyor. Acaba ben hak ediyor muyum bazı şeyleri? Hayır diyor Üsküdar'dan.

0: sar beni.
1: Bir saniye ya, şu an ortalık karıştı. İpek, Üsküdar'dan dinliyorsun. Değil mi? Bireysel dinliyorsun. Okey. Sonu 79'la biten. Yani bizim Erdinç abiyle bir alakan yok. Doğru mu anladım? Heh, okey. Aman karışmasın. Abi hepsini karıştırdık mesajların ya. İpek bizi Üsküdar'dan dinliyor. Arkadaşlar İpek Üsküdar diye kaydeder misiniz lütfen? Hemen İpek'i bir ayıralım şöyle.
2: Doğacak sevda güneşi, görülmüş değil böylesi.
1: Erdinç abinin mesajı nerede şimdi? Ona bakalım.
2: Esecek deli ellerde, buluşup bütün dillerde, aşkımız olay olacak, akacak coşkun.
1: Sonu 79'la biten dinleyicimiz İpek, o Üsküdar'dan. Okey, İpek'i hemen yazalım İpek Üsküdar diye.
2: Aşkımız olay olacak, bir deli sevdim bak sen inan bu sev...
1: Diğer İpek nereden dinliyor? İpekler karıştı vallahi. 3 tane İpek var şu anda. Üsküdar İpek, Göktürk'ten Pilates hocası İpek. İpeklerin arasında bir dilek tutayım, dur şu an. Murat Boz'dan Özledim'i çalar mısın demiş. Tabii ki hemen listemize de alalım Çiğdem'in isteği. 20 Eylül'de İstanbul'da bu arada. İbo'cum bugün hangi beach'te olacaksın, beach kulüpte? Acaba ben bugün Antalya'da Fosforlu'da mı olacağım? Ya beni ağırlayacaklarmış valla. Ayşegül sağ olsun. Bir gidiyormuşum, hesap geliyormuş. 200 euro.
2: Yolculuk, sen yokken acıların en dibine vurdu. Şimdi eski...
1: İbo'cum Belek'teyiz demiş, yazlıktayız şu anda. Tatildeyiz. Tabii ya, benim tiny house'umda ne işiniz var değil mi Erdinç abi? Şu an yazlıktasınız, deniz ayağınızın dibinde. Vay Erdinç abim ya. Hani otelin kıymetli sahibi sevgili Erdinç abi ve ailesine buradan selam yollayalım. Günaydın, seni kızım İpek'le birlikte dinliyoruz demiş şu anda. Çok teşekkürler. Yeni bir dinleyici kazandırdım demiş. Çok teşekkürler. İpek de bize yazsın Erdinç Bey'in kızıyım diye. Abi beni gör diyor. Kız görüyorum ya şu anda. Abi karıştırdın. Karıştırmadım. Az önce Erdinç abinin kızı için ayrı şarkı yolladık. Üsküdar'dan Çengelköy'den İpek, sen ayrısın. Okey, karıştırmıyoruz. Ben İstanbul'da diş hekimiyim demiş. Aa çok güzel ya. İpek sen diş hekimi İpek'sin. Okey. Oho İpek, yemin ediyorum sen ortalığı karıştırdın ya. Bak benim suçum yok. Sen Erdinç abinin kızı İpek'sin. Tamam. Ya Üsküdar'da diş hekimi. Okey tamam. Şimdi... Ama Erdinç abi de diyor ki... Kızım İpek'le birlikte seni Belek'te dinliyoruz. Benim suçum yok, babanın suçu şu anda. Erdinç abi ortalığı karıştırdı. Babam diyor Antalya'da diyor şu anda. Tamam. Ama Kapadokya'dayız.
2: Sana ne olmuş? Üstüme fenalık geldi aşk ol.
1: Erdinç Öner'in kızıyım ben diyor. Heh tamam ya. Yemin ediyorum var ya, zaten Antalya sıcak İpek. Bizi burada perişan ettin ya. İpek bir sesli mesaj atsana. Ne olur Allah aşkına, ortalığı sen karıştırdın şu anda. Ben diyor Üsküdar'dan İpek. Ama Kapadokya'dayım. Ama Erdinç Bey, Erdinç abinin kızıyım Antalya'da. Hangisi doğru? Üstüme fenalık geldi. Aydın abi hoş geldin, sefalar getirdin. İbo'cum ben koç kadınıyım demiş, ismim Ebru. Beni biraz şımartsana, ilgiye ve şımartılmaya ihtiyacım var demiş. Herkes ilgi, şımartılmak istiyor. İstemiyorlar ki bu çocuğun hali ne olacak. Benim adım Maradona. Herkese selam. Maradona Aydın hoş geldin kral. Maradona'ydın. Ne et yedirdin bize be kanka o gün 1. Viyana'da. Ali Grill House'daydık. İsmail Adıyaman'la, patronla beraber, İstanbul'daki patronumla. Geldim. Patron biliyor benim et sevdiğimi. İbo gel dedi, seni dedi ete doyurayım. Abi harbiden şov yaptı ya. Yemin ediyorum eti çok güzeldi. Gideceğim bir dahakine. Artık işbirliği de yapalım Aydın Bey. Patronlarınızla konuşun İbrahim Elden'e. Şöyle bu lezzeti tüm Viyana'yı anlatsın diye bir işbirliği yapalım. Maradona Aydın yaz bana.

0: acaba Nagihan'ı kim kızdırdı? Makarayız biz. İsmet, bir İsmet abim vardı, döner keyfi yapıyorduk. O da yok şimdi aramızda. İstanbul Ataköy'de bizleri dinleyen dostlara da selamlarımızı iletelim. Erdinç abi, rica ederim ya, estağfurullah. Espri yapıyoruz Erdinç abi. Nasıl bir şarkı ya? Abi gün yüzü görme benden sonra. Ben böyle şarkıları sevmiyorum ya. Hayatınızdan biri giderse gitsin. Abi arkasından beddua, şöyle bırakın onu. Siz artık yenilere bakın. Okey? Bakın kuş sesleri eşliğinde yayın yapıyorum. Vallahi süper ya. Şimdi bir sesli mesajı bir dinletelim.
1: İbrahim abi, Üsküdar'dan selamlar. Ben Erdinç Öner'in kızıyım. Babam Antalya'da, Belek'te seni dinliyor. Bana seni önerdi ve ben de hemen açtım. Ben seni İstanbul'dan dinliyorum ama biz Kapadokyalıyız.
0: Çok iyi ya. Ya var ya, yemin ediyorum çok iyisin ya. Kıymetli diş hekimi, sevgili kıymetli arkadaşımıza da selam yollayalım.
1: İbrahim abi, Üsküdar'dan selamlar. Ben Erdinç Öner'in kızıyım. Babam Antalya'da, Belek'te seni dinliyor. Bana seni önerdi ve ben de hemen açtım. Ben seni İstanbul'dan dinliyorum ama biz Kapadokyalıyız.
0: Çok iyi ya. Hani otel burada mı? Valla ben şimdi Murat Erdatlı'ya teşekkür edeceğim. Çünkü bizi güzel insanlarla birleştirdik. Ben de salı günü güzel Erdinç abinin misafiri olacağım. Tüh ya. İpek, seni Kapadokya'ya çağırmıyoruz. Niye biliyor musun? Çünkü gelirsin diye çağırmıyoruz. Gideyim de keyif yapayım. Erdinç abim bana baksın ya. Uzun zaman doldum, taştım. Yemin ediyorum Erdinç abi kral adam ya. Kara kara düşünüp suçları bölüşüp kendi kendime konuşuyorum. Tam alışırken... Ali Süzen, bak senin hemşerin çıktı. Birisi Çengelköy mü dedi? Acaba sen Ali Süzen'in komşusu musun? İpek bak, bizim şimdi Ali Süzen patron, o da dinliyor. İyi yayınlar İbo'cum demiş. Günaydın İbo, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Biri Çengelköy mü dedi diyor. Aynen abi, vallahi bak İpek Hanım Erdinç abinin kızı Çengelköylüymüş. Çengelköy'de, İstanbul'da dinliyor. Acaba biz dişimizi artık İpek'e mi gitmeliyiz? Erdinç abi ne diyorsun? Ne güzel ya. Diş hekimi kıymetli İpek arkadaşımıza da günaydın diyelim. Ne güne ne gece. 2 kilo et yedin bak, İsmet abiden ses soluk çıkmadı, artık bir daha dinlemiyor. Ya Ezgi ya. Gürültülü. Acaba İsmet abi battı mı? Saçları bölüşüp kendi kendime konuşuyorum. Tam alışırken yalnızlığıma anılarla savaşıyorum. Erdinç abinin iki kızı var. Biri İpek, diğeri benim diyor. Manevi kızı da ben olmak istiyorum demiş. Ne güzel ya. Tabii sen küçüğümüzsün ya. Abi sayende otelin gerçekten fotoğraflarına bakıyorum. Enerjisi çok güzel. Acaba Erdinç abiyle biz çok güzel işlere imza mı atacağız? Erdinç abi salı günü ben geleyim oraya. Hatta yayın yapacağım oradan. Erken gelirsem söz yayın yapacağım Erdinç abi. Söz veriyorum. Ama İpek gelmesin. Şaka şaka ya. Abi şimdi şakalarımızı da kaldıramazlar. Diş işleri için beklerim demiş. Ali Süzen'e selamlar, komşu çıktık diyor. Aynen ya. Ali Süzen yıllardır yani doğma büyüme Çengelköy'lü olduğu için hep orada zenginler oturuyor be İpek. Bizim ne, biz gariban, biz yetim. Keşke Çengelköy'de yaşantım orada olsaydı ama. Anca siz oturabilirsiniz orada, ben nerede oturayım? Ben Ataköy'de gariban, yetim.

0: Bak bir şey diyeceğim. İpek Hanım diyor ki Çengelköy'e taşınarak gerçek Çengelköylü olamaz diyor. Ama belki orada yetişmiş büyümüştür. Bunu sormamız lazım yani Erdinç abime. Ya Erdinç abi atla gel ya. Araban varsa valla bırak yazlığı. Sana mangal yapacağım söz. Bak sana konum atıyorum şimdi Erdinç abi. Bir bak konuma. Belek'le Lara uzak değilse gel abi.
1: Mutlu son diye bir şey olmadı. Ne kara kaşına gözüm.
0: Ali Süzen diyor ki o Çengelköy'de oturuyor. Ben Çengelköylüyüm demiş. Ya Ali abi ya. İpek Hanım şu an yemin ediyorum. Kadın hayattan soğuttuk, taşınacak şimdi oradan. Ya ben bu sabah çok mutluyum. Allah'ıma şükürler olsun. Sabah uyandım, bahçemi suladım. Domateslerimi topladım, salatalıkları topladım. Biraz yeşillik topladım. Fesleğeni çok severim. Buz gibi fesleğenli bir içecek hazırladım kendime. Biraz shake hazırladım, biraz sağlıklı besleniyorum. Protein ağırlıklı besleniyorum. Tavuklarımı yumurtalarından aldım. Taze 8 tane bugün yumurta vermiş maşallah. 4'ünü ben yedim. Harika bir omlet yaptım valla. Yayından sonra da çok güzel bir yere gideceğim. Keyif yapacağım bugün valla. Erdiç abi gelirse ona mangal yapacağım. Gelmezse sıkıntı yok. Sonra bir biçe gideceğim. Bugün Fosforlu Biç beni ağırlayacak. Antalya Fosforlu burada mı? Uyuyorlardır şimdi, dinlemiyorlardır ki.
1: Kimize değer kalmadı, hep gururdan vazgeç.
0: Radyoyu açtığımdan beri beni güldürüyorsun ya demiş. İyi ki bulduk seni ya. Ali Süzen kıymetimi bil. Bak İpek ne diyor. Radyoyu açtığımdan beri beni güldürüyorsunuz demiş. Her gülüş bana euro olarak dönmesi lazım. İpek söylesene bana zam yapsın şu patron ya.

işten çıkar mısın da zam yapsın. Olmayacak. Avrupa'nın Sultanları, Makarayız Biz grubu, İzmir güzelleri şu an bizi dinliyor. İbrahim El'den Pindinix güzelini ve Pindinix yakışıklısını seçecek. 14 Eylül'de İbrahim El'den Viyana'da Pindinix güzeli ve Pindinix yakışıklısını seçecek. Siz de katılın, aday olun, Pindinix güzeli siz olun. Birincisi düzenlenen Pindinix güzeli için 14 Eylül'ü bekleyin.

Aa diyor, İpeğim geldi diyor, ona sarıldım ben demiş. Çok teşekkürler. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar. İpek benim için çok kıymetli, ona sarıldım diyor. Emine Erdatlı. E tabii canım. Biz yeni tanıyoruz. Biz daha yüzünü bile görmedik. Erdinç abimizin kıymetli kızı. Bizim de değerli arkadaşımız. Hazır mısınız? İbocuğum keşke ben de Tiny House'da olsaydım diyor. Çok güzel omlet yaparım demiş. Teşekkürler.

En yakın arkadaşın İbrahim Elde'nin programına getir. Güzel hediyeler kazanma şansı yakala. Instagram'dan İbrahim Elden TV takip et. Dans et, eğlen. İbrahim Elden. Her gün İbrahim Elden iyi gelir. Her şeyim oldum bir zaman. Erdinç abi bakalım ne yazmış. Kaldı böyle. Ben seni yemeğe davet edeyim demiş. Et yiyelim gel. Abi çağırma beni vallahi gelirim. Heyecanla bekliyoruz seni demiş. Kapadokya'ya. Abi ben de çok heyecanlandım ya. Bak sayısız Kapadokya'ya geldim. İlk kez bu kadar heyecanlanıyorum. Bugün aşırı Pindirix içtim. 3 tane Süpermen gibiyim yemin ediyorum. Örümcek adam gibiyim. Pindirix'i bugün çileklisini, hibiskuslusunu çok içtim. 1. Viyana'dan 23. Viyana'ya atasım geliyor vallahi. Emine ablayı çok seviyorum ben demiş. Ne güzel vallahi.

Evet ya, İpek'i artık üzmeyin. İpek bizim diş hekimimiz. Diş işler ondan sorulur. Diş işleri sevgili İpek arkadaşımıza. İpek, günü selfiesini yolla bakalım. Mutluluk oranını bir ölçelim bakalım. Yüzde kaç mutlusun? Çiğdem'cim sen de hemen bir selfie at. Bircan, Nuray abla, Figen ve sevgili Fatma. Ankara'dan sevgili Kübra, o da bir selfie atsın. Ahmetcan sen de at selfie'ni. Ayşegül, Ezgi attı. Ecem'den de alalım, Nagihan'dan da alalım. Arkadaşlar birer selfie atar mısınız? Makarayız biz grubu. Tüm arkadaşlardan bir selfie istiyorum. Bakayım bugün mutluluk oranınız yüzde kaç? Çünkü bugün şımartma paketi.

Gülcan diyor ki günaydın İbo'cum, uzun zamandır sesini duymak bana çok büyük hediye oldu demiş. Almanya'ya geleceğini duydum radyodan ve seni bekliyorum ben de demiş. Canım benim, bekleme beni çünkü Almanya'nın çok ters tarafındasın sen. Hani gelinebilecek mi yer? Evet, gelinebilecek ama zaman var mı? Maalesef 18'inde, 19'unda, 20'sinde, 21'inde ve 22'sinde inanılmaz çok doluyum. İbrahim Elden Eylül ayında en sevdiği yerde olacak. Yok mu düz yolun? Ne? Kapadokya'da Simge Sağ'ın konserinin öncesi ve sonrası Simge ile beraber olacağım. Ben bir gün önceden gidiyorum. Biraz dinleneyim dedim ya. Kendimi şımartmaya o kadar ihtiyacım varmış ki. Antalya'ya gelince anladım. Yıktım. Kapadokya'dan sonra Almanya'ya gidiyorum. Stuttgart ayın 18'inde, 18 Eylül Cuma günü Kapadokya'dan çık, yani 17'sinde Kapadokya'dan çıkacağım. 18'inde Almanya'ya gidiyorum. 23'ünde Azerbaycan'da Bakü'de olacağım Formula 1. 25'inde İtalya Rimini'deyiz. 28, 29, 30 Vadi İstanbul'da olacağım. İstanbul programımız Eylül'de böyle. Kötüsü aşk. ...2-3-4 Ekim... çok özel bir etkinlikte, eventte olacağım. 16-17-18 Ekim... Kuşadası'ndayım, bir AVM açılışı. 20 Ekim'de Kore'de olacağım, Güney Kore'de olacağım. Harika bir kırışık giderici kremi tanıtacağım Kore'de. Birkaç gün yokum, 7 gün yokum. 29 Ekim'de İzmir'deyim, İzmirlilerle buluşacağım 29 Ekim kutlamalarında. 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım Antalya'dayım. Çok özel bir marka beni davet etti Antalya'ya.

0: 10 Kasım'da Ankara'dayım. Kasım'ın sonuna kadar o kadar güzel etkinlikler var ki 23 Kasım'da 30 Kasım'a kadar da Katar'da olacağım. Yine Formula 1 etkinliğinde. 4 Aralık, 31 Aralık tarihler arasında tam bir ay boyunca Vadi İstanbul, Marmara Forum gibi alışveriş merkezlerinde Christmas yapacağız. Oralardayım. Bir Vadi İstanbul'da, bir Marmara Forum'da olacağım. Sen var ya sen az değilsin aşk. Harfi zor bu acının gitti yarısı canımın o. Sonrasında Bali'ye gideceğim. Artık tatile çok ihtiyacım olduğunu düşünüp Bali'de 2000... Bu arada Tarkan'la 31 Aralık gecesi beraberiz. Bir aksilik olmazsa Tarkan hayranları. Sonrasında da artık uçağımız resmen 9 Ocak'ta beni Bali'ye götürüyor. 9-17 Ocak Bali'deyim. Çok sevdiğim abim Süleyman abimin otelinde olacağım. Beni ağırlayacak. ...18 Ocak'ta boşa çıkıyorum. Beni davet etmek isteyenler 18 Ocak sonrası 2027'de davetiniz benim için kıymetli olur. Ya benim şarkım ya. Kaldır kolları. Sevcan diyor ki hadi sana bir selfie atayım İbo'cum demiş. Günün güzel geçsin. Sanmadım. Senin selfie'nden sonra benim niye günüm güzel geçsin ki?
1: Sen kendini hiç gözlerimde, gözlerimde.
2: Bilmem dünyanın belki baş...
0: Acaba günün şarkısını İpek sevdiklerine mi yolluyor? Ne kadar güzel vallahi, gülüşleriyle beraber. Dünyanın bir... Erdinç abinin kıymetli kızı diş hekimi İpek Çengelköy'de. Hazır mıyız?
2: Kıyamam, yalanım yok, dokunamam.
0: Nur Cem anne ile Altın teyzem bu şarkıyı çok seviyor. Ayşegül'ün. İpek'ten sonra Ezgi de güzel bir selfie yolladı. Saçlar çok havalı. Muhteşem bir enerjisiyle, öpücükleriyle.
1: Seviyorsa tap, geliyorsa kap.
0: Acaba Nida ile ben Kapadokya'ya mı gelmeliyiz demiş Ezgi.
1: Gecele karanlığa ettim iltifat, yani böyle durumdayız.
0: Ben de İzmir kutlamalarında olacağım. Gel gel. Konumuza bak. Benleri...

14'te Ankara'dayım, 17'de Ürgüp'teyim İmacım demiş. Yatını bırak, katını... 29'da Viyana'dayım. Ya Emin abla ya. Ona... Gerçekten böyle demiş. 14 Ankara, 17 Ürgüp, 29 Viyana. Ne güzel ya. Abla 17 Eylül'de mi? Ekim değil mi Ekim?

Şimdi sevgili Gülay da Yunanistan'dan Antalya tatile geldi. Bizim radyo dinleyicilerimizden Yunanistan'da Joy ailesinin dinleyicisi. Antalya'da İbrahim'cim kaç gün Antalya'dasın, seni görmek istiyorum demiş. Vallahi ben belki bugün gece dönebilirim, yarın dönebilirim. Benim hiç sağım solum belli değil. Sen bana güvenip iş yapma bence Gülay. Programını yap.

karanlık. Sevgili Ahmet Can'ın doğum günü Ankara'dan, Kübra ve sevgili Büşra'nın kardeşi, çok tatlı enerjisi yüksek bir kardeşim. Açtığın yaralar hayledir. Yeni yaşı sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İyi ki varsın Ahmet Can. Doğum gününü biz de radyodan, herkes tarafından kutluyoruz. İyi ki varsın Ahmet Can, seviliyorsun. Kış kehri bağrım çekmekten derdi seni. Gözlerinin nehli benim, ben unutmam derdi seni. Gözlemeleri yap, Ürgüp'e geleceğim. Eylül ya, İbo diyor, Eylül. Aa çok güzel. Abla 14 Ankara diyorsun, 17'sinde ben yokum ki. 17'si gece gidiyorum ben. Önce 14'ü olsaydı olurdu. 14 Eylül olsa mesela, gelsen 17'si Ankara'da olsaydın olurdu. Sen tarihleri değiştir Emine abla. Emine ablam 14'ünde Ankara'daymış. Ha, olmadı be abla be. Yemin ediyorum şu gözleme var ya, içime dert oldu ya. Bir türlü denk getiremedik. Neyse artık. Viyana'da. Ne zaman görsem seni. Şimdi ben bir şarkı dinletmek istiyorum. Bu değil ya, bu değil. Nine, nine, nine, nine. Geç. Evet. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm mesajları da paylaşıyoruz. İstek şarkılarınızı da bana ulaştırabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Günün en güzel şarkılarından bir tanesi sevgili Aliye ile devam edeceğiz. Tabii ki o da çok üzücü bir haber aldı. Yoksa yarın normalde radyoda konuğum olacaktı. Anonsta da yapmıştım. Tabii ki biz de buradan acısını paylaşıyoruz sevgili Aliye'nin. Kıymetli dinleyenlerimiz, radyomuz tüm Avrupa'da ve Türkiye'de ortak yayında. Tek adreste. En yakın zamanda, ilerleyen tarihlerde birkaç gün sonra programımıza davet etmek istiyoruz. Belki Kapadokya'da yapabiliriz programı, bilmiyorum. Kendisini iyi hissederse sevgili Aliye Hanım. Peki, Mersin'e gidiyor bu şarkı. Radyoda keyifle paylaştığımız bir şarkı. Yepyeni şarkısı. Hayırlı uğurlu olsun.

Sevgili dinleyenlerimiz, yavaş yavaş son mesajlarımızı da alalım artık. Radyomuzu dinleyen tüm dinleyicilerimize aşırı teşekkür ediyorum. Çok güzel ya. Evde, ofiste, iş yerlerine bakın ne kadar güzel. Bugün aramıza yaklaşık tam 42 kişi katılmış benim programıma. Ne kadar kıymetli. İtalya var. Antalya var aramızda. Bu arada Antalya'da çok kişiye radyomuzun uygulamasını dinletiyorum. Seven kalbim. O yüzden biz de buradan paylaşıyoruz. Son mesajları alalım artık, veda edelim.

0: ya?
1: Stuttgart'tan Çiğdem çok severek dinliyor bu şarkıyı. Biz de paylaşalım. Bircan Hanım, Çiğdem Hanım burada mıyız? Nuray Hanım, Figen ve Fatma ses.

Evet, sevgili Ahmet, az önceki anonsumuzu kaçırmış, doğum gününü kutladık ama kez daha söyleyelim, sorun değil. Sevgili Ahmetçiğimizin doğum günü Ahmet Can. Ankara'dan Ahmet'in doğum günü. Ahmet Can, hazır mıyız? Kübra ve Büşra'nın değerli kardeşi yeni yaşına giriyor ve biz de doğum gününü kutlayalım. Ahmet Can'ın, Ankara'dan Ahmet Can'ın yeni yaşı sağlık, huzur ve mutluluk getirsin inşallah. Ve bir kez daha doğum gününü kutluyoruz Ahmet Can. Son mesajları alalım. Artık İbrahim Elden yavaş yavaş veda etsin.

Sevgili dinleyenlerimiz, günün en güzel, en keyifli şarkılarıyla devam ediyoruz. Gülsüm, Viyana, içten doğal ve çok kıymetli bizim için. Gülsüm'ün çok böyle içten olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü Özge Şafak gibi kıymetli sanatçımızla bir araya geldik önceki gün Viyana'da. Sesi o kadar güçlü ve güzel ki 18 Eylül'de yeni şarkısı çıkacak. Ve biz de sevgili Özge'nin yanındayız. Özge Şafak, hazır mısın? Amerika'da çektiği klip deli deli çok güzel ama yeni şarkısı aşırı iyi. Ben bayıldım, yemin ediyorum valla. Gerçi şu anda bizi kimlerle dinliyor bilmiyorum ama sevgili Özge Şafak ve sevdikleri için bu şarkısıyla artık yavaş yavaş veda edelim. Gülsüm, ne diyorsun? Son şarkıyı kime yollayalım? Erdinç abim de Lara'da güzel bir sohbet edelim. Erdinç abi, bir konuma baksana, kaç dakika. Vallahi Erdinç abiyle tanımak isterim. Kaç Antalya'nın bir ucundan bir ucu ne olacak Allah aşkına? En fazla yarım saattir.

Dün benim çok sevdiğim kıymetli başsavcı arkadaşım geldi beni görmeye. Sevgili dostum. Dedik İbrahim oğlum neredesin 1,5 saat? Abi dedim sen uzaksın. 1,5 saatlik yoldan geldi ve gerçekten geldiğim o kadar değdi ki diyor. İyi ki varsın kıymetli dost, güzel insan. Dün de hatta çok güzel de fotoğrafta çektik. Sayın Başsavcıma, sevgili Mesut'uma, kıymetli dostuma, değerli kardeşime buradan selam yollayalım. Şimdi ben artık gideyim ya. Allah, çünkü biraz böyle bir dinlenin, bir siesta yapayım. Bir saat bir uyuyayım, tamam mı, yayından sonra. Sonra Erdinç abimi ararım. Ne yapacağız, ne edeceğiz, onun programı. Erdinç abi kaçta buluşuruz? Yemin ediyorum var ya, Antalya'da arabasız gelmek ölümmüş ya. Abim de şimdi gitti Fethiye, Ölüdeniz. Sevgili Emir, Emiriko. Yalan yere dilin ucuyla istersen sen de gel diyor. Gelmeyeceğimi biliyor. Pindrinks'e çok teşekkürler. Pindrinks İbrahim Elden'i sundu. Şekersiz, glutensiz Pindrinks Viyana'da tüm marketlerde. Bol bol için Pindrinks. Şekersiz ve sıfır kalori. Sıfır pişmanlık. Pindrinks. Her evde, her iş yerinde ve her arabada Pindrinks olsun. Asitsiz. Güzel içecek. Yani bir deneyin. Kazıdım seni kalbim. Bin Tat Süpermarketleri 22. Viyana'da. 22. Viyana'da bulunan Bin Tat Süpermarketleri, Şeref abimiz yeni şubelerle çok yakında sizlerle.

yakınız diyor yarım saat. Sen ne zaman istersen o zaman ayarlarız. Abi biraz gezelim ya. Beni Antalya'ya gezdir ya. Vallahi gezelim, tozalım. Yine gelsem şu dünyaya, varlığına bin şükür etmez miyim? Erdinç abi sana kaç uyar? Erdinç abi Belek'te. Belek de çok güzel bir yer ya. Ben Belek, Manavgat, Side, o tarafları seviyorum. Şimdi artık gideyim ben. Sarılalım birbirimize. Pazartesi günü büyük bir ihtimal ya size İstanbul'dan sesleneceğim. Belki pazar akşamı Aşkın Sesi yaparım. Onunla alakalı Instagram'dan İbrahim Elden TV takipte kalın. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Oradan afiş çıkarsak zaten bilirsiniz ki İbrahim Elden yayında. Hoşça kalın. Feel nothing.

Viyanev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. IMS'ten çalışanlara da iş teklifi. Avusturya'da IMS'in işsizlerin yanı sıra çalışanlara da iş önermesi gündemde. Henüz yasalaşmayan öneriye göre çalışanlara yılda bir kez yetenek ve eğitimlerine uygun açık pozisyonlar gönderilecek. Her 3 otoparktan biri kaldırılıyor. Viyana'nın 6. bölgesinde 3 caddede daha fazla yeşil alan oluşturmak amacıyla her 3 park yerinden biri kaldırılacak. Bölge yönetimi ağaçlandırmayı hedeflerken araç sahipleri karara tepki gösterdi. 1 Ekim'den itibaren e-mopedlere yeni kurallar geliyor. Avusturya'da bazı elektrikli mopedler için 1 Ekim'den itibaren yeni kurallar uygulanmaya başlanacak. Yasal düzenleme ile birlikte daha önce bisiklet statüsünde değerlendirilen bazı e-

0: Çalışanların %67'si stresli. Avusturya'da yapılan bir araştırmaya göre çalışanların %67'si yoğun stres yaşıyor. Çalışanların yalnızca %30'u sorunlarını yöneticileriyle paylaşırken %27'si yapay zekayı anlatmayı tercih ediyor. Türk Hava Yolları, Viyana ve Salzburg çıkışlı bazı uzak rotalar için kampanya başlattı. Taşkent'e 553, Cape Town'a 590 ve Singapur'a 659 avrodan başlayan gidiş dönüş biletleri 27 Eylül'e kadar satın alınabilecek. Viyana'da dev uyuşturucu operasyonu. Viyana'nın Leasing bölgesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 bin kenevir bitkisi, 720 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon eurodan fazla nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Avusturya ekonomisi küçüldü. Avusturya, yılın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği'nde ekonomisi küçülen tek ülke oldu. AB ekonomisi %0,7 büyürken Avusturya ekonomisi %0,1 daraldı. Uzmanlar gerilemeyi yüksek işçilik maliyetleri ve zayıf tüketime bağlıyor. Sahte polisler suçüstü yakalandı. Viyana'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlıları dolandıran iki şüpheli, 87 yaşındaki bir kadını ikinci kez dolandırmaya çalışırken yakalandı. Zanlıların üzerinde sahte polis kimliği ve 6.000 euro çıktı. Çalışan emeklilere vergi desteği. Avusturya'da emeklilik yaşına ulaştığı halde çalışmaya devam edenlere yönelik yeni vergi indirimi 2027'de yürürlüğe girecek. Düzenleme ile aylık 1200 avroya kadar vergi avantajı ve sigorta primlerinde indirim sağlanacak. Orman yangınında 500 metrekare alan yandı. Vorarlberg'ün Eg bölgesinde çıkan orman yangınına yaklaşık 100 kişilik ekiple müdahale edildi. Bir görevlinin yaralandığı yangında 500 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü. Avusturya'da kiralar yükselmeye devam ediyor. Avusturya genelinde işletme giderleri dahil aylık ortalama kira 695 euroya yükseldi. Kiralar geçen yılın aynı dönemine göre %3,3 artarken metrekare fiyatı 10,5 euroya ulaştı. Isınma, sıcak su ve otopark giderleri rakamları kiraya dahil edilmiyor. Viyana'da bulutlu ve serin bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu ve serin bir hava olacak. Sıcaklığın gece 10, gündüzse en fazla 17 derece civarında olması tahmin ediliyor. Fenerbahçe Roma ile berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber.
3: Viyana FM. Gurbette

Leute, so heißen sie. İni iler. Viyane efendi.

Evet efendim, yepyeni bir programda yine yeniden birlikteyiz çok şükür ve bir haftayı daha geride bırakmak üzereyiz. Günlerden cuma ve ben geldim. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Başlıyoruz.

Evet, böyle biraz hareketli başladım güne. Dolayısıyla hareket, nerede hareket orada bereket diyoruz ama bazen çok hareketli olunca da her şey birbirine karışıyor mu? Valla bugün öyle biraz karıştı bende. Ama güzel bir iki buçuk saat geçireceğiz inşallah.

0: güzeliz. Başlıyoruz biz böyle güzeliz. Evet efendim, programımızın iki güzel sponsoruna teşekkürle başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Öncelikle dün yepyeni bir sponsorla yepyeni bir sayfa açtık. Nova Home. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a çok ama çok teşekkür ediyorum. Nova Home'la alakalı aslında dün epey bir konuştum ama bugün bir iki laf daha, bir iki söz daha edebilir miyim? Ederim efendim. Evlerimiz bizim barınaklarımız, limanlarımız. Efendim, dışarıda ne yaşarsak yaşayalım, sığındığımız yerler evlerimiz. Ve ben dün de söyledim, bugün de söyleyeyim. Evlerimiz aslında bizi yansıtan, bizi anlatan limanlar. Birileri geldiği zaman evimize mesela şöyle bir baktıklarında sizin nasıl bir ruh haline sahip olduğunuzu, hayat tarzınızı, hayata bakışınızı evinizdeki eşyalardan okuyabilirler. Öyle gelişi güzel eşyalarla falan donatmayın evinizi. İhtiyaç olmayan şeylerle de doldurmayın. Ama kişiye özel, işte beni anlatan eşyalar olsun diyorsanız doğru adrestesiniz. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home gerçekten de inanılmaz tasarımlara imza atıyor. Ben Instagram profillerini tekrar inceledim. Çok hoşuma gitti. Bu yüzden de çok kendimi şanslı hissediyorum. Nova Home'a teşekkür ediyorum. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturan radyoma çok teşekkür ediyorum. Pindrinks'te de bizi ilgilendiren ne var? Efendim, öncelikle %100 yerli olması gurur duymamıza sebep oluyor ve %100 yerli ürünleri desteklememiz gerekiyor. Dün bir belgesel izledim. Böyle programın en başında bu kadar uzun konuşmak istemiyorum ama çok enteresan, Ruhi Çenet'in belgeseli. Böyle Yahudilerin eğitim gördüğü bir yere girmiş ama girilmesi de çok zor bir mahalle ve bir toplantı alanı. Öyle şeyler anlattı ki dedim ki ya bu kadar olur. Hakikaten bir dünya laf söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Ama o kadar birbirlerine bağlılar ki mesela kendilerine ait olmayan hiçbir ürünün satılmasına izin vermiyorlar. Ve hiçbir şekilde kimse farklı bir marka ürün satın alamıyor. O kadar bağlılar. O yüzden %100 yerli olması da bence önemli. Şimdi küçücük bir reklam arasından sonra buralardayız. Radyonuz açık olsun.
1: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil. Günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
2: Evinizde değişim zamanıysa, adresiniz belli, Nova Home. Viyana 11 bölgede, mutfaktan yatak odasına.

bir sürü çalışmaya imza attım aslında ama valla bilgisayara indirmeyi unutmuşum. Bu o kadar karışık bir gün ki böyle rastgele bir tanesini aldım. Bunu yok sayın, haftaya inşallah çok güzel çok güzel çalışmalara imza attım Nova Home için. Evet efendim, keyfe kederde güzel insanlarla buluşuyoruz. Hepimiz, her birimiz kendimize ait güzellikleri taşıyoruz. Ve bugün takvim yaprağımız 11 Eylül 2026'yı gösteriyor. Ve günlerden Cuma. Cuma olması nedeniyle de bir haftayı da geride bıraktık. Aslında Cuma günlerine ben bilanço günü diyorum. Daha önceki programları, çok önceki programları dinleyen ve beni takip eden dostlarım bilirler. Eskiden bir bilanço tutuyorduk. Bugün de hemen hatırlatmak istiyorum. Cuma günleri bir bilanço günüdür. Ve bilançonuzu iyi ayarlarsanız önümüzdeki haftalarda daha az hatayla, daha çok başarıyla, daha az mutsuzlukla, daha çok mutlulukla yola devam edersiniz. Bilançolarınızı nasıl hazırlayacaksınız? İlerleyen dakikalarda Cuma bilançosunu sizlerle paylaşacağım. Belki bugün bilançosunu bizlerle paylaşmak isteyen yol arkadaşlarım da olabilir. Ve bugün günlerden Cuma olduğu için mottolarımızdan bir tanesini masaya yatıracağız ve onun üzerine konuşacağız. Ama programın en başında şunu söyleyeyim. Gerçekten çok yoğun başladım güne. Çok güzel bir haberim var. Evet, Olay Yeri kitabı ilk fuarını görecek ve büyük bir fuarda iyi bir standta yerini alacak ve bir söyleşiye de imza atacağım inşallah 3 Ekim'de. Evet, 3 Ekim Cumartesi günü Kocaeli'nde olacağım. Kocaeli Kitap Fuarı'nda hem Olay Yeri okurlarıyla buluşacak hem de bir söyleşimiz olacak. Kocaeli'nde tanıdığı olan dostlarımdan rica ediyorum, bir yere not alsınlar. Zaman zaman programlarda sizlerle buluşturacağım. Daha biraz zamanımız var. Ama ben bunun heyecanını yaşıyorum. Sabahtan beri bununla ilgili programlar yapıyoruz. Dolayısıyla her yere dalılmak biraz kafa karışıklığına neden olabiliyor. Ama şunu çok iyi biliyorum ki çok güzel bir program olacak. Çünkü siz değerli yol arkadaşlarım var. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bugün de programda bekliyorum. Hem de heyecanla bekliyorum. Belki benim dağınıklığımı, karmaşıklığımı sizler toparlayabilirsiniz. Size güveniyorum bu arada. Evet, Tamer bizlerle birlikte, Ayten bizlerle birlikte, Cevat'ın mesajını görüyorum. Efe bizlerle birlikte ve sevgili Ayşe, Ispartalı Ayşe bizlerle birlikte. O gün dinlemede mesajını bırakmış, Mustafa Çatalkaya mesajını bırakmış. Evet, başka, hadi bakayım yazın. Merhaba deyin. Bu arada merhaba ile ilgili daha önce konuşmuştuk. Farsçadan gelen bir kelime. Ve ne diyoruz merhabaya dair? Benden sana zarar gelmez anlamını taşıdığı için çok özeldir. Bir kelimenin içerisinde dünyanın mesajını verirsiniz. Merhaba, merhaba, merhaba.

0: Evet, güzellikler bizi bulsun, güzel insanlar bizi bulsun. Amin inşallah. Evet efendim, hemen mesajlarınıza geçeceğim. Şöyle bir bakıyorum. Efe biliyorsunuz hemen ilk yarıda dinliyor ve gidiyor. Şöyle hemen Efe'nin mesajıyla başlayalım. Merhaba Özlem Hanım ve sizi kim nereden dinliyorsa onlara da merhaba.
1: Bir söz olur umut, kalpten kalbe köprü kurar dayanışmanın.
0: Erkin Koray'dan aşk oyununu özel insan için isteyecektim sizden. Alırız efendim sıraya. İyi hafta sonları ve iyi yayınlar. Ben Efendice Kaçar. Erdantlı babam, duydun mu? Efe, Efendice geliyor, Efendice gidiyor. Çok iyiydi. Efelik efendiliktir diye öğrendik biz. Doğru öğrenmişsiniz efendim. Bu arada memleket neresi, nerelisiniz merak ettim. Yani Ege'li falan mısınız diye geçti içimden.

0: Evet efendim, o gün merhaba, merhaba, merhaba. Seni görmek çok güzel. Selam abla, buralardayım. Hayırlı yayınlar, selamlar, teşekkür ederim. Ve şöyle bir bakıyorum, Mustafa Çatalkaya bizlerle birlikte. Fotoğrafı hemen büyütüyorum. Ya, fotoğraf çok güzel, nasıl anlatayım size? Valla inekler yemyeşil bir alanda böyle, oh, keyiflere bak ya. Otlanıyorlar ve...
1: Otlanıyorlar, doğru bir tabir mi? Bence doğru.
0: Neyse, güzel ileride yeşillikler var. Bulutlar valla pamuk gibi. Mustafa, bana gönderdiğin bütün bu fotoğrafları ihmal etmeden Instagram üzerinden de gönderirsen çok sevinirim. Ben onları arşive alıyorum. Evet efendim, kimler başka? Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Efendim Özlem Hanım, sesiniz, enerjimiz, neşemiz, Fırtına Mehmet, hoş geldin. Bugün ben de varım. Çok iyi. Bugün dolu dolu bir program bizi bekliyor. Keyfi kederin keyfini yaşayalım, sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım, çıkaralım bence de. Ve demiş ki, Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül olsun selamlar gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz ve Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tamer'cim merhaba. 11 Eylül Cuma. 11 Eylül. 11 Eylül. Ay aman, beni çok eskiye götürdü 11 Eylül. Amerika'ya götürdü. Bir an böyle bir uyanış yaşadım. 11 Eylül Cuma 2026. Evet, takvim yaprağımız bunu gönderiyor. Ve motto günü. Evet, bugün motto günümüz. Çok güzel bir mottomuz var ya. Mottolar içinde bazı mottolar benim için çok özel mottolar. Bugünkü mottomuz özel mottolarımızdan bir tanesi. Yani benim için öyle. İnşallah sizler için de öyle olacak diye düşünüyorum. Ve hayırlı cumalar. Hoş geldin Biricik Ayran abla. Nörüyorsun. Valla Tamer var ya, bugün nördüğümü ben de bilmiyorum. Bir kazak örüyorum, haraşa. Sonra bir atkı örüyorum, Selanik. Sen ne örüyorsun diyecektim. Ben ne öreyim, rahat takılmanın tadını çıkarıyorum. Ha, vallahi özgürlük iyidir ya. Vallahi özgürlüğümü hiçbir şeye değişmem. Ve günün sözünü paylaşmış. İçimde henüz kimsenin uğramadığı bir şehir kadar sessiz düşler büyütüyorum. Ve umutlarımı kırık bir saatin içinde saklıyorum. Zamanı gelince çalışsın diye. Ya çok iyi değil miydi? Erkin Koray'ın bu çalışmasını aldım sıraya ama benim arşivimden biraz... benim arşivim artık eski bir arşiv olduğu için şöyle hemen yeni versiyonuna bir dönüş yapalım. Hatta Spotify'a geçelim. En güzel sesi oradan alıyorum çünkü.

Evet, Spotify'da açılsın. Spotify'dan vereceğim Erkin Koray'ın bu unutulmaz eski eserini. Efe istemişti. Efe'yi yolculayacağız. Eseri vereceğiz. Erkin Koray. Erkinciğim. Ay ne dinlerdim ya. Bir dakika. Aşk oyunu. Hemen. O Bula Dursun. Ben Aytenciğimin mesajına bir dönüş yapmak istiyorum. Ve bu arada günün sözü çok güzeldi. Kimsenin uğramadığı bir şehir kadar sessiz düşler bitiyorum. Bak bu da çok şiire uygun bir gün sözü. Yani bundan muazzam şiirler yazılabilir Tamer. İstanbul'a, Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Selamun aleyküm, nur kokulu cumalar. Nasılsın ablacığım? Valla çok iyiyim, biraz karışığım. İnşallah 3 Ekim'de Kocaeli'nde olacağım. Valla diyorum ya, o civarda olan herkesi bekliyorum bu arada. Kocaeli Kitap Fuarı'nda olay yerinin ilk fuarı olacak bu. Ben Kocaeli Kitap Fuarı'na ikinci defa katılıyorum. Oldukça güzel bir fuar ve büyük bir fuar. İnşallah onunla uğraşıyorum Ayten ya. Valla kafam oralardaydı. Neyse şimdi sizde. Öpüyorum seni. Beni soracak olursan çok şükür iyiyim. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan demişsin. Ben de seni çok çok öpüyorum. Ve İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Merhaba, hayırlı cumalar Özlem abla. Cevatcığım merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim. Valla sizlerle olup da kötüyüm demek, bilmiyorum, hiçbir zaman olamam diye düşünüyorum. Sizler çok iyisiniz çünkü. İyi yayınlar diliyorum sana. Ben de sana iyi çalışmalar diyorum. Ve iyi dinlemeler. Hollanda'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Vuhuu, Özlem Ayran'la keyfe keder zaman başladı. Ben de buradayım. Güzel sesinde, hoş sohbetinde, güzel hikayelerde. İnşallah bugün gerçekten dolu dolu bir program olacak. Evet, şimdi Erkin Koray'a bir geçiş yapalım. Evet Erkin'cim, neredesin? Evet, hep birlikte dinliyoruz. Bu arada Efe, sana güzel bir gün diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şey dilediğince olmayacaktır ama ben hep şunu düşünüyorum. O kadar çok şey istediğin gibi olsun ki o dilediğin gibi olmayanları gölgene bıraksın. İyi çalışmalar.

Evet, Efe'yi de efendice uğurlamış olduk. Erkin Koray, Aşk Oyunu isimli unutulmaz eseriyle radyolarımızda bizlerle birlikte oldu. Evet efendim.

Yeni uğraşım Ebru sanatı. Bu Ebru sanatı mı ya? Tamer. Yemezler. Zaten Erdatlı babam burada mı? Dün bana bir video göndermiş. Allah'ım yarım. Artık sazan olmamaya karar verdim. Bu taşın üzerine bir insan yüzü, sureti çizmişsin.

Cuma'nın hayrı bereketi üzerinize ve üzerimize olsun diye başlamış mesajına sevgili Göksel. Çocukluğumun şehri Akşehir'e sevgiler, selamlar. Güzel bir yayın olması dileğiyle. Kocaeli Fuarı da gönlünüzce geçsin inşallah. İnşallah ya, çok istiyorum. Gönlümce geçmesini çok istiyorum tabii. Selamlar demişsin. Ben de sana diyorum ki hoş geldin. Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bekliyorum. Bak bak, o yazmayanlar var ya, o yazmayanlar.

Evet efendim, Cuma bilançosunu daha önceki programlarda aslında Viyana FM'e ilk başladığımda sizlerle sık sık Cuma günleri paylaşıyordum. Epeydir paylaşmadım. O programları dinlemeyenler için ilk olacak, dinleyenler için hatırlatma olacak. Cuma günleri şöyle bir anlam yükleyebiliriz Cuma günü. Cuma günü tamam, ilahi düzende özel bir gün. Orada eyvallah, amenna, ona bir itirazımız zaten olamaz. Ama hafta bitiyor ya, bir haftayı geride bırakıyoruz ya, hafta içerisinde yaşadıklarımız var ya, işte kayıplarımız, kazançlarımız, bizi mutlu edenler, mutsuz edenler, hatalarımız, başarılarımız, başarısızlıklarımız. Bir haftanın içerisine aslında bunları yazmış oluyoruz. Ve çoğu zaman da aslına bakarsanız kendi seçimlerimizle yapıyoruz bunları. O yüzden de Cuma günleri şöyle bir bilanço yaparsanız hayatınız boyunca size çok güzel işaret tabelası olabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Tecrübeyle sabit bu arada. Mesela her Cuma bir kağıda veya telefonunuzun not defterine

0: bunları, aklınıza ilk gelenleri yazıyorsunuz. Hemen sayfanın altına dümdüz bir çizgi çekiyorsunuz ve bu hafta Allah için ne yaptın? Ya da bu hafta iyilik anlamında ne yaptın? Onları yazıyorsunuz. Buna biz haftalık bilanço diyoruz. Peki bu haftalık bilanço ne işe yarıyor? Şimdi şöyle, bir sonraki haftaya geçerken bir önceki haftanın bilançosunu bir okuyorsunuz. Sonra işte yeni hafta geliyor. Böylece birikiyor. Bir önce yaptığınız, bir önceki yazdığınız yazı kalır, söz uçar diyoruz ya. Bir önceki hafta yaptığınız hataları gördüğünüz için yapmamaya gayret gösteriyorsunuz. Bir de bilançoya ben yeni bir hane ekledim. Bunu ben kendim yeni hane olarak ekledim. Bir sonraki haftaya devredilenler diye bir hane ekledim. Neler yarım kalmış, neleri bir sonraki haftaya devretmişsiniz. Evet, haftalık bilançomuz bu. Cuma günleri eskiden bütün dinleyicilerime yaptırıyordum. Programda interaktif bir şekilde yaptırıyordum. Herkes yapsın, bana bir göndersin falan diyordum. Bilançonuzu program esnasında yapıp benimle paylaşırsanız ben de tüm dinleyenlerimizle paylaşabilirim. Beni böyle bıraktın, çektin, gittin sen. Niçin kağıt? Teknolojide bu kadar ilerlemişken neden kağıt kullanıyoruz? Arkadaşlar bilmiyorum da kağıt ve kalem bana büyülü geliyor, efsunlu geliyor. Daha kalıcı geliyor. Cep telefonlarına çok böyle rağbet etmekten yana değil gönlüm. Belki ben artık eski toprak olduğum için olabilir mi? Zaten sen de şimdi çektin gittin yoksun. Ama tabii bunun için telefonlarınızı ve teknolojiyi de kullanabilirsiniz. Efendim devam ediyorum. Burada sevgili Kevser'den bir mesajımız var. El Aziz'e sevgiler, selamlar. Bebeğim merhaba.
1: İyi günler Özlem teyze, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
1: Yayın dinliyoruz da bana bir şarkı armağan edersen sevinirim.
0: Tamam, sana bir şarkı bakayım. Hangisi olsun? Tamam, bir şarkı armağan edeceğim sana. İsmini de zikredeceğim. Tamam mı bebeğim? Annene de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Firdevs'cim merhaba.

Ve bugün 13. mottomuzu masaya yatıracağız. Biliyorsunuz 16 mottomuz vardı. Ramazan ayında biz her birini teker teker işledik ve Ramazan'dan sonra da her günümüze yansısın dedik. O yüzden de cuma günleri her bir mottoyu tekrar masaya yatırıyoruz. Yatırmaya da devam edeceğim. Bugünkü mottomuz bir şeyin özünü seven değerini görür. Evet efendim, bir şeyin özünü seven değerini görür. Aklınıza gelen bu söz sizde ne ifade ediyor? Bir yazar mısınız? Firdevs'ciğim merhaba. Kusur görüp örtenin, güzel bakıp görenin, Allah için sevenin cuması mübarek olsun. Selam gülüm. Merhaba. Ne güzel. Olsun olsun. Hele böyle bir dönemde özellikle kusurları görüp o kusurlarla uğraşıyoruz ya. Yani ben de katıyorum, öznenin içinde sanki ben de varmışım gibi gösteriyorum ama bu söze de dönmek istiyorum. Kusur görüp örtenin. Burayla da biraz uğraşalım. Bugünkü mottomuza da yakın olmuş. Firdevs'cim çok öpüyorum. Ve Özlem Hanım, telefonumun not defteri doldu. Mehmetciğim hemen WhatsApp'a yazabilirsin mesela bilançonu. Tarih atıp WhatsApp'ta ondan sonra onu yıldızlarsın. Öyle yıldızlı bir şekilde kalabilir. Ne bileyim, WhatsApp'ı kullanabilirsin bunun için. Evet efendim, Erdatlı babacığım.

Merhaba, merhaba, hoş geldin. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım. Ve aleyküm selam. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler.

0: Evet, insanın bir görünen yüzü var, bir de göremediğimiz içi var. Görünen kısmı bize gösterdiği yüzü. Peki insanın özü neresi?
1: Sabahlarda rüzgar aşkını fısıldar.
0: Hani biz bugün Motto'da aslında birçok şeyi anlatabiliriz. Özellikle çağımızda bu çok yapılıyor. O yüzden de bu motto bence en özel mottolardan bir tanesi. Bir şeyin özünü seven değerini görür. Dün de buna benzer bir konu işledik. Biraz birbiriyle bağlantılı olsun istedim aslında. Bu arada Tamer demiş ki, ne? Nasıl yani? Çiviyle tahtaya yazalım. Yok artık. O kadar da taş devrinde yaşamıyorum. Kağıt kalem diyorum ya.

Ha, kalıcı olsun diye diyorsun. Yok ya. Kağıttan daha kalıcı olduğu kesin. Çiviyle tahtaya yazalım bence kalıcı olsun diye. Ya siz yazın da nasıl yazıyorsanız yazın. Ben kağıt kalem kullanıyorum arkadaşlar. Cuma bilançosunu yani haftalık bilançoyu nasıl yapıyorsanız yapın. Onu size bırakıyorum artık. Ve Esin'cim merhaba. Merhaba ablacığım. Bir haftayı da bitirdik çok şükür. Çıktım yoldayım ve evime gidiyorum. Kahvemiz birlikte olsun bugün. Oh vallahi evet. Aynen. Bu arada evet evin yolunu artık ezberledim. Bir gün Viyana'ya gelirsem sizin evi elimle koymuş gibi bulabilirim Esin'cim. Çok öpüyorum seni. Kahveyi birlikte içeceğiz inşallah. Oh mis. Ve Burcu Güneş nar tanesi bahçe duvarından açtım potpourri'yi. Sevgili Göksel istemiş. Mümkün mü demiş. Tabii ki mümkün. Aldım bile sıraya. Yalçın evine. İyi yayınlar canım benim dinlemedeyim. Ay teşekkür ederim. Kucak dolusu sevgiler demişsin ya. Kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum.

Evet, Burcu Güneş bu potpourri'yi, yanılıyor olabilirim, bir canlı performansta yaptı ve çok da güzel yorumlamış. 2018'li yıllar diye hatırlıyorum.

Bilerek gönderiyorum sana fotoğrafları, yolu, evinin yolunun fotoğraflarını gönderiyor durmadan. Buradan dümdüz yürüyorsun. Numara. Ay ay, numarayı söylemeyeyim şimdi. Herkes senin evine geliyormuş. Ama tabii burası neresi bilmedikleri için söyleyebilirim, numara atmışmış. Her baktığımda her an şaşırırım. Evet efendim, şimdi yavaş yavaş usul usul ben şeye doğru, kahveye doğru, kahve yapmaya doğru gideceğim ve iki güzel çalışmayla sizleri baş başa bırakacağım. Malumunuz sevgili Kevserciğime, bebeğime bir sözüm vardı. İşte sıradaki çalışmayı sadece onun için aldım diyeceğim. Ama sizler alınmayın. Sadece onun için olamaz zaten. Ama öncelikle Kevser için, Elaziz'den bizi dinleyen Kevserciğim için, sonrasında da radyolarının diğer yüzünde bizi dinleyen tüm dostlarımız için gelecek gözleri karalım. Ve Nihal. Nihal, Almanya'ya sevgiler, selamlar. Hayırlı cumalar bir tanem. Sana kavuşmanın mutluluğuyla. Vallahi çok özlemişim. Vallahi gerçekten ne kadar zamandır görüşmüyoruz. Yayınlarda buluşmuyoruz. Tüm Viyana FM ailesine sevgiler, saygılar, selamlar sunarım. Seni çok seviyorum, unutma. Unutur muyum? Ay, çok mutlu ediyorsunuz ya. Bu seni seviyorum cümlesi var ya. Benim için çok acayip bir cümle. Yani belki çok sık kullanıldığı için sıradanlaştığını düşünebilirsiniz. Benim için hiçbir zaman sıradanlaşmaz. Çünkü çok kıymetli bir cümle. Herkese de söylenmemeli bence. Bak, bana söylenmeli ama herkese söylenmemeli. Çünkü ben herkes değilim. Nihal'cim teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum.

Ayşe'cim, bakıyorum mesajına. Kahve saatinde okuyacağım bu mesajı diye düşünüyorum. Evet. Evet, evet, evet. Ama birazcık açıklama yapar mısın? Hadi ben gelene kadar. Tamam. Cümle bu. Ama bu sana ne ifade ediyor? Sen ne hissediyorsun bu cümlenin içerisinde? Onu da yazarsan çok sevinirim. Tamam. Evet, Tamer'in mesajına da kahvemi içerken yer vereceğim. Okumadı olarak işaretliyorum. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Efendim, bugün mottomuz şu. Siz ne hissediyorsanız yazın lütfen. Bir şeyin özünü seven değerini görür. Şimdi bu bir şeyin içerisinde her şey olabilir. Bak, özellikle bir insanın demiyorum. Sadece insana takılmayın. Bir şeyin özünü seven değerini görür. Ne ifade ediyor sizin için? Mesajlarınızı bekliyorum. İki güzel çalışma sonra kahvem, keyfim ve kahyası. Mikrofon başındayız. Radyolarınız açık olsun lütfen. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla programı hazırlayıp sunan bendeniz. Biraz sonra sizlerle birlikte. Tamam mı? Anlaştık. Zuhal, hoş geldin.

Ay geldim. Vallahi zar zor geldim. Mis mis. Çok iyi geldi. Hemen bir yudumda mı?

0: Evet efendim, bakayım bakayım kimler burada. Zuhancığım, ne güzel bir fotoğraf. Öpüyorum ben de seni. Şöyle bir müziğimize dur diyorum. Kahvem de elimde o. Zuhal, söz sende.
1: Merhaba, merhaba ablacığım. Hoş geldin. Sefalar getirdin.
0: Teşekkür ederim.
1: Dışarıdayım. Az bir zamanım vardı. Selam vermek istedim.
0: Teşekkür
1: Sana
0: ederim.
1: Sana kocaman sarılıp öpüyorum. Şimdiden herkese, sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. Öpüyorum ablacığım. Görüşmek
0: Ben
1: üzere.
0: de seni çok öpüyorum. Kolay gelsin. Evet Şengülcüm, merhaba. Selam Özlem'im, merhaba. Hayırlı cumalar, güzel bir gün diliyorum. Saygılar, sevgiler. Şengül, çok öpüyorum.

0: keyfe keder bulur.
1: Evet, buraya döneceğim. Yalnız şöyle kahveyi yaparken başka başka işlerle de uğraştım. Şu yeni sponsorumuz 11. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket için yaptığım çalışmaları bir kahvemi yaparken dinledim. Çünkü rastgele dinleyemeden indirmiştim biraz önce. Bakalım bu nasıl? Şöyle bir deneme yapacağız.

İyiyormuş. Evet, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Homa'da teşekkür ediyorum. Yepyeni başlangıç için, bana yepyeni bir heyecan yaşattıkları için ve destek oldukları için. Malumunuz, dün de anlattım, bugün de bir kere daha anlatayım. Şu anda radyosu açık olan değerli dostlarım, hepiniz farkındasınız. Artık günümüzde hayatta ve ayakta kalabilmek biraz zor. Hayli zor bir çağdayız. Bundan önceki çağlar, yani ben çok eskileri de bildiğim için en zor dönemlerden bir tanesini yaşıyor insanoğlu. Dünyanın her yerinde böyle. Ekonomik anlamdaki güçlükler insanın mutsuz olmasını getiriyor. Ve ben bunun bir komplo teorisi gibi gelecek size ama çok uzun zaman önce senaryo şeklinde insanın hayatını değiştirirken uygulanan bir sistemin getirdiği nokta olarak görüyorum. Bugün kapital sistemde insanoğlu artık ihtiyaçlarını görürken çok zorlanıyor. Bir yerden bir yere gitmek bile problem. İstediği şeyleri alamıyor. Ekonomik anlamda hayli zor bir dönemdeyiz. Hepimiz öyleyiz. Yani Türkiye'de öyle, Viyana'da böyle, Almanya'da şöyle falan demiyorum. Dünyanın her yerinde böyle. Türkiye'de birazcık daha zor ama. Şimdi geldiğimiz bu noktada özellikle bazı sektörlerde bazı firmaların ayakta kalabilmesi hayli zorlaştı. Malumunuz dün gece Isparta çekimleriyle alakalı çok eskiye dönük çekimleri izledim, video çekimlerini izledim. Mesela sokakları, çarşıların videolarını falan çekmişim. Ama şimdi artık birçoğu yok. O mağazaların birçoğu yok. Yok olmuşlar, batmışlar. Ya da kapatmışlar kâra geçemedikleri için. Dolayısıyla bugün gerçekten sektörel anlamda ayakta kalması zor olan bazı alanlar var. Onlardan bir tanesi, ister yerel olsun, ister bölgesel olsun, ister internet radyosu olsun, bir radyonun ayakta kalması artık çok zor. Neden? Çünkü teknolojinin getirdiği noktada insanların artık zaten radyo dinleme alışkanlıkları aşağılarda bir yerde. Bütün bu zorluklar, yani bir dinleyici grubu yoksa bir radyonun ayakta kalması, reklam alabilmesi, sponsor bulabilmesi hayli güç. Şimdi hem dinleyicisi olacak bir radyonun, hem ivmesi yüksek olacak, hem reklam destekçileri fazla olacak ki ayakta ve hayatta kalabilsin. Şimdi bu programları dinlerken eminim keyif alıyorsunuz. Ben çok keyif alıyorum. Sizin aldığınız keyif de bana yansıyor. Yani biz aynalıyoruz birbirimize. Dolayısıyla bu programların devamı, radyonun ayakta kalabilmesi bütün o reklamlara ve sponsorların bizi desteklemesine bağlı. Şimdi Viyana FM'in Instagram profiline girin, bakın. Mesela orada haberler paylaşılıyor ve haberlerin altında bannerlar var. Reklam bannerları var. Mesela oraya alınan reklam bannerlarının kıymetli olduğunu bilin. Çevrenizde tanıdığınız esnaflar varsa mutlaka reklam için aracılık yapın. Yani radyoyu böyle destekleyebilirsiniz. Bu radyoyu seviyorsanız, bu programları seviyorsanız ancak böyle destekleyebilirsiniz. Bunun dışında işte biz programcıları seviyorsunuz. Biliyorum bütün programcıların sizde ayrı bir yeri var. Bu programların devamı sponsorlarla olan anlaşmalarımıza bağlı. Dolayısıyla artık sponsorluk işi de bir hayli zorlaştı. Çünkü esnafın durumu zor. Esnafın durumu zor olunca reklama ayıracak bütçesi zaten kısıtlı. Reklama bütçe ayıramıyor ki. Reklama bütçe ayırmayı göze alan firmalar gerçekten de onlara ulaşabilmek, onları bulmak çok zor. Buradan radyomuzun değerli sahibi Ali Süzen'i tebrik ediyorum. Gerçekten çok zor bir iş yapıyor. Aslında hepimizden zor bir iş yapıyor. Sponsorları bulmak, onları programlara göre ayarlamak, o sponsorların sponsorluklarının devamını sağlamak çok zor arkadaşlar. Burada size düşen bir şey var. Sponsorlarımız, yani takdir edersiniz etmezsiniz, esnaflıklarını beğenirsiniz beğenmezsiniz, ne olursa olsun sadece bizler için ve radyomuz için gideceksiniz, ziyaret edeceksiniz. İlla alışveriş yapmanız gerekmiyor bu arada. Selamlarımızı ileteceksiniz, Viyana FM'de duyduk diyeceksiniz ve tabii ki oradan
mağazayı gezeceksiniz, belki ihtiyacınızı göreceksiniz ama illaki o sponsorların desteklenmesi şart arkadaşlar. Yani çok uzun konuştum biliyorum ama bunu yapmak zorundayım, bu konuşmayı yapmak zorundayım, sizlerle birlikteliğim devam etsin diye. Ve yeni sponsorumuz 11. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'i, Nova Süpermarket'in ağız alışkanlığı. Nova Home'a çok teşekkür ediyorum. Ya ikisi de Nova ile başlayınca. Uf. Bu arada şöyle bir bakıyorum. İsim rica etsem. Merhaba diye başlamış. İyi günler. Güzel, eğlenceli programlar. 9678. İsminizi zikrederseniz, ismen hitap etsem ne güzel olur. Nereden dinliyorsunuz? Viyana FM'i nereden buldunuz? Oh, gelir gelmez sorguya çektim. Sorgu memuru musun sen? Valla biraz sorgu memuruyum. Evet, şimdi kahvemi içerken iki güzel çalışmayı alayım sıraya. Efendim, sonrasında kaldığımız yerden muhabbetle devam edeceğiz. Bu kadar reklam yeter ya. Yedin insanların başını. Yerim arkadaş ya. Yerim, ne yapalım, ayakta kalmak için böyle şeyler yapmak zorundayız. Evet, 9678 aramıza hoş geldiniz. Öncelikle isminizi zikrederseniz ismen size hitap etmeyi uygun buluyorum. Aslında görüyorum ama izin vermezseniz isminizi söylemeyeceğim tabii ki. Ve iki güzel eser sonrasında ben buradayım, mesajlarınızla devam edeceğiz ve sohbetle.

Evet efendim, kahvem elimde ve gelelim işin muhabbet kısmına. Öncelikle Osman abim, hoş geldin, sefalar getirdin noktasını koymuş, varlığını hissettirmiş. Ve Tamer'in mesajına devam etmeden önce radyosunu yeni açan değerli yol arkadaşlarım için bugün ne konuşuyoruz? 13. mottomuzu konuşuyoruz. Ve 13. mottomuz diyor ki, bir şeyin özünü seven değerini görür. Evet, bu cümle sizde ne ifade ediyor diye sorarak başlamıştık. Tamer demiş ki, insanın özü nasıl yaşadığıyla, ne yaptığıyla ve seçimleriyle neye dönüştüğüdür. Enteresan, neye dönüştüğüdür. Biyolojik olarak kalptir.

Ve sevgili Ispartalı Ayşe demiş ki, sevmek başka, onun değerini görmek başka. Sevdiğini söylemek kolaydır. Asıl mesele onun emeğini fark etmek, kalbini kırmamaya çalışmak, yorulduğunda yanında olmak ve iyi ki varsın diyebilmektir. Şöyle de bir cümlesi var. Özünü seven değerini görür, değerini görense onu kaybetmemek için çabalar. Seni seviyorum başka. Senin nasıl biri olduğunu görüyorum. Verdiğin emeği biliyorum ve sana kıymet veriyorum başka. Evet, her seni seviyorum diyen gerçekten de bunun arkasında duruyor mu, durmuyor mu? Seni seviyorumlar havalarda uçuşurken bir yandan da karşısındaki insanı sürekli değiştirmeye çalışıyorsa, nasıl biri olduğunu görmekten uzaksa, verdiği emeğin farkında değilse ve kıymet vermek diyoruz ya, kıymet verme konusunda da biraz zayıfsa, işte o seni seviyorumlar biraz havada kalıyor. Yetmiyor yani. Bence özünü seven lafının en güzel karşılığı, seni olduğun kişi olarak seviyorum. Ya çok iyiydi. Çok iyiydi. Göksel demiş ki, bir şeyin dışına bakmadan içinin güzelliğine önem vermeyi anlatıyor. Ama dış görünüşe de vurulmuyor değiliz. Çok doğru. Bir atasözü var. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır. Gerçekten de bugün toplum yapımızda dünyanın neresine giderseniz gidin, bu bir kıstastır. Sizi tanımayan insanlar ilk gördüklerinde ilk intiba dış görünüşünüzdür, kıyafetinizdir, tarzınızdır, oturuşunuz, kalkışınızdır. İlk önce öyle bir değerlendirmeden geçersiniz, sonra fikirlerinizle de uğurlanırsınız. Bir şeyin özünü sevdik mi, onu her şeyiyle seviyoruz artık demiş Göksel. Kesinlikle katılıyorum. Ardacığım merhaba, İstanbul'a sevgiler selamlar. Geldim. Ki iyi yayınlar abla. Yakında kavuşuyoruz Ardacığım. Hani bir sözüm var ya, emanet. İnşallah Ekim'in ilk haftası yanındayım. Ne haber? Bak, bu da sana müjde olsun. Ay Esin, hemen kahvemi elime aldım. Afiyetler olsun ablacığım, iyi ki varsın. Fotoğraf ne kadar güzel. Ay sen bir harikasın. Öpüyorum seni ve hadi al bir yudum. Afiyet olsun.

Evet efendim, Arda'nın mesajına geçmeden önce insanlara nasıl anlatayım? Çoğu zaman görünen yüzlerinden bakıyoruz. Nasıl göründüğüne bakıyoruz, nasıl konuştuğuna bakıyoruz, neye sahip olduğuna, hayatının dışarıdan nasıl göründüğüne bakıyoruz hatta. Oysa görünen insanın yalnızca dışarıya açılan penceresi. Asıl hikaye ya asıl hikaye, genellikle bunu da es geçiyoruz. Çok da önemsemiyoruz. Neden? Çünkü hayat o kadar koşturulu ve o kadar karmaşık ki artık oradan oraya koştururken, savrulurken çok da idik didik didiklemiyoruz. Ama unutmayın, yani Titanik'i de batıran buzdağının görünmeyen kısmı. Evet, asıl hikaye o pencerenin arkası. Eleştirmek çok kolaydır insanları. Bir sözüyle eleştirirsiniz, gemileri yakarsınız. Yani bugün bakın, bu mottoyu ben daha tespit etmeden, keşke Murat'ın radyosu açık olsa da, Isparta'dan sevgili Murat kardeşimin, çok kıymetlidir benim için. Isparta'nın çok büyük sayfalarından bir tanesinin sahibidir kendisi, adminidir. Onunla biz bir telefon görüşmesi yaptık ve aynen buna benzer bir konuyu konuştuk. Mesela sosyal medyada bir paylaşım görüyorsunuz, hiç kafanıza uymuyor. Abuk subuk hareketler yapan insanlar görüyorsunuz. Evet, saçma sapan olabilir. Evet, kafanıza uymayabilir. Hemen bir linç kültürü başlıyor, linçlemeye. Oysa ki o insanın niçin öyle davrandığını, niçin öyle giyindiğini, altyapısında neler olduğunu, ne tür travmaları olduğunu, nasıl bir hikayesi olduğunu hiç bilmiyorsunuz. Görür görmez hemen aşağıda acayip acayip yorumlar. Özellikle Facebook'u çok kullanmıyorum ben, hatta hiç kullanmıyorum diyebilirim ama ara sıra Facebook'a girdiğim zaman ana sayfama mesela bir hanımefendinin paylaşımları çıkıyor. Kendisini takip etmiyorum, en ufak bir bağlantımız yok, ortak arkadaşımız yok. Ama neden bilmiyorum, Facebook hep benim karşıma çıkartıyor. Kendisi 70 küsür yaşlarında bir hanımefendi ve çok absürt videolar paylaşıyor. Kılığıyla, kıyafetiyle, eyvallah. Ama herkes yorumları, ben hep yorumlara dikkat ederim, yorumlara bakıyorum. Allah, Allah, Allah, Allah. Arkadaş, siz onları yazınca o insan değişmiyor, çizgisini bozmuyor. Hep aynı, hiç değişmiyor. Ne yazarsanız yazın, hiç değişmiyor. Değiştiremeyeceğiniz şeylerle neden uğraşıyorsunuz? Kafanıza yatmıyorsa, beğenmiyorsanız görünüşünü, tavrını, tarzını engelleyin gitsin. Niye uğraşıyorsunuz? Değil mi? Ve de ben hep o kadın, o hanımefendi ana sayfama düştüğünde hep düşünüyorum. Bu kadının nasıl bir hikayesi var acaba? Yani geçmişinde ne yaşadı da bu hale geldi? Kafayı kırdı. Yani orada gerçekten normal olmayan şeyler var. Ama bir hikayesi var ki kafayı kırmış yani. O kadar belli ki. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman bakış açınız değiştiğinde, hani var ya, birini ne kadar kınarsanız kınadığınız o şey başınıza gelmeden ölmezsiniz lafı var ya. Arkadaşlar, buna itina gösterin. Aklınıza, fikrinize, zikrinize yatmıyorsa görüşmezsiniz, olur biter. Ama ne olursa olsun bence şöyle bir düşünün ya. Bir düşünün. Ne olmuş da bu hale gelmiş? Bunu düşünmek çok zor değil. Bence.

0: olmasın stres.
1: Çok güzel ya. Hadi hadi kahvemizi hüplete hüplete içelim. Fırtına Mehmet. Ne güzel bir fotoğraf. Maşallah sana ya. Hadi içelim. Hüpleteyim mi? Patrondan korkuyorum. Ay, hüpletmeden olmaz. Kahvenin tadı çıkmaz demişsin gerçekten de. Sonuçta bir yanımız yörük. Ha. Bir de yörüklüğe de bağladın sen bu işi. Sessiz içince tadı olmuyor, denedim. İster istemez biraz süplüyor. O sırada hava kahveye karışıyor. Sonra tadı bir başka oluyor. Sonuçta bir yanımız yörük. Kahveyi, çayı sessiz sedasız içmek bize göre değil. Ya. Görgü kuralları öyle demiyor ama. Hadi

Her uygun olmayan davranış gördüğümde ilk dediğim cümle yargılamıyorumdur. Kendimce çok dikkat etmeye çalışıyorum demiş Esin. Ya işin özü çok önemli. Bakın arkadaşlar, biliyorum ki biz insanoğlunda şöyle bir bencillik var. İlla senin gibi düşünecek, illa senin inandığın değerlere inanacak, illa senin okuduğun kitapları okuyacak, illa senin tuttuğun partiyi tutacak, illa senin gibi olacak, senin gibi. Yani onun dışını ötekileştirmek diye bir şey var, bir sıkıntı var. Yapmayın arkadaşlar. Sabah işte Murat'la da konuşurken bunu konuştuk. Mesela dedim ki cuma günleri şöyle bir dua ediyorum dedi. Allah güzel insanlarla buluştursun diyorum ama dedi, bir de üzerine şunu ekliyorum. Benim gibi düşünenlerle buluştursun. Dedim Murat, dur orada bir. Senin gibi düşünenlerle buluşturursa seni hep, sen farklı pencereleri nasıl göreceksin, nasıl tanıyacaksın? Ben mesela dedim, benim gibi düşünmeyen, benim gibi davranmayan birçok arkadaşım var. Bambaşka şeylerle uğraşan, bambaşka bir dünya görüşüne ait olan. Ben onlardan çok şey öğreniyorum dedim. Ve bir takım örnekler verdim. Bu örnekleri de duyunca dedik ya, evet ya, çok haklısın. Efendim, sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi yaşamayan insanlardan da öğrenecek şeyleriniz var. Bunu unutmayın. Ötekileştirmek iyi bir şey değil. Özüne bakmak lazım bir insanın. Mesela ben özü deyince ne düşünürüm? Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben özü deyince bir kere dürüst mü? Bir kere insanların hakkına giriyor mu? Hayatında hakaretvari tavırları var mı? Bir kere işte yaşam tarzında gerçekten uç noktalarda insanlara kötü örnek olabilecek tarzları var mı? İnsanlara zarar veriyor mu? Hayvanları seviyor mu? Yani özü, bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bu özleri, özü gördüğünüz zaman dışarıdan görünme şekli, giyinme şekli, inanma şekli, bunlar işin detay kısmından ziyade onu bağlayan şeyler. O sizi ilgilendirmiyor. O onun hayatı, onun tercihi, onu bağlayan durumlar. Bunun sizinle ne alakası var? Kimseye bir zararı yoksa, kimseyi üzmüyorsa, kimseyi kırmıyorsa, kalp kırmaktan çok imtina ediyorsa var.

aynı pencereden bakıyor. Herkes aynı renk. Bunu yapabilirdi. Yapmadığına göre burada bir mesaj yok mu? Alacağımız bir mesaj yok mu? Birilerine bir laf çarparken, birilerinin kalbini kırarken, birilerinin hakkına girerken, birilerine yalan söylerken, birilerine zarar verirken, işte o öz dediğimiz şey ortaya çıkmıyor mu? Ne giymiş, ne etmiş, ne yemiş, ne içmiş. Bana ne ya? Ne yerse yesin, ne içerse içsin. İyi bir insan mı? Sadece bu. İyi bir insan mı? Bizim için çiçekler... Evet, atış serbest diye gelen bir mesajımız var. Bir insanın özünü de gözünü de sevseniz, değer de verseniz, buna rağmen kıymetiniz bilinmiyorsa tek bir söz kalır: İnsanoğlu nankördür. Durak bilmeden sevim. Evet, öyle, insanoğlu nankördür. Bir kere bunu biliyoruz. Ama yine de ben orada da bir seviyenin olduğunu düşünüyorum. Herkes için genelleme yaparken kime göre nankör? Kime göre nankör? Bilmiyorum ya. Ben nankörlüğü bazında kendi adıma söyleyeyim, en korktuğum şeylerden bir tanesidir nankör olmak. Vefa dediğimiz kelime çok kıymetlidir. Bana bir sürü, bak bir sürü buldum, herhalde kaldı 950. Valla Arda şu anda puzzle yapıyor arkadaşlar, kendini açtı. Evet, şimdi Arda'nın bir mesajı var. O mesaja geçmeden önce şu şarkıyı bir dinletmek istiyorum. Sonrasında Şenol bizlerle birlikte, Ayşe'cim bizlerle birlikte, Mustafa Çatalkaya'dan geldim bir cuma namazı kılıp geldim, buradayım yine demiş. Çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Valla köprüden Tuna Nehri'ni görüyorum şu anda. Çok güzel. Hoş geldin yeniden Mustafa. Yanlışlıkla WhatsApp'ı kapattım. Dur, inşallah açabilirim. Ya o kadar heyecanlandım ki. Hadi lütfen. Sakın bir problem olmasın. Ay, aklım gitti. Mustafa, o kadar heyecanlandım. Az sonra mesajlarınıza devam edeceğim ama şu şarkıyı bir dinler misiniz? Ya çok güzel. Canlı performans.

vardır değil mi? Hangi bir, hangi iki, hangi bin sebep? Kaç yıl geçti? Bitsin artık bu hasret.

0: bir canlı performansa bayıldım. Arşivimden çıktı. Varmış zaten. Ya Zinet Salih'e çok teşekkür ediyorum. Sezen Aksu klasiğini o kadar güzel söylemiş ki. Evet, seni seviyorum demek başka, hissettirmek ve göstermek bambaşka şeydir. Bazı adam kadın vardır, adam ya da kadın vardı. Seni seviyorum demese de olur. Bazı adamlar, şu sonunu okuyamıyorum şeyin, kelimenin. Bazı adam kadın vardı, seni seviyorum demese de olur. Öyle hissettiriyordur ki söylemesine ihtiyaç dahi duymayız. Ben yaşadım bunu, sevmesem de çok güzel sevildim, el üstünde tutuldum. Her hareketi, her mimiği, her bakışı seni seviyorum diye bağırıyordu. Kıymet bildim mi? Hayır, o başka. Allah kalbi güzel insanları ben ve benim gibilerden korusun. Yok artık. Bu nasıl bir finaldi böyle? Arda'cığım. Şöyle bir durduralım, bir de sesli mesajımız var. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Söz sende.
1: Yani şöyle, benim düşüncem şu yönde. Aşkın ekstra bir takıya ihtiyacı yok. Yani zengin olsun, yakışıklı ya da güzel olsun, şanı şöhreti olsun gibi gibi. Olursa onlarda ne ala, ama ne zengini var, karısını görmeyen, kocasını hissetmeyen, evet, ne güzeli, evet, yakışıklısı var, evet, karşındakine bir çöp gibi davranan, evet, neler neler, evet, var. Yani. Evet. Dolayısıyla bugün zengin olsun ya da güzel olsun ya da yakışıklı olsun diye ekstra çabaya girdiğimizde karşılığı sonuçsuz kalmış oluyor. Yani günün sonunda önemli olan bizim elimizde ne var? Baktığımız insana karşı ne hissediyoruz? O bize ne hissediyor? Ve evet, hissettiklerini nasıl gösteriyor? Dolayısıyla baktığında bilmiyorum ya, aşk çok salt bir şey yani, bilmiyorum. Benim kafam aşk konusunda çok çalışmıyor.
0: İşte insanın özü de böyle bir şey. Aslına bakarsanız hissettirdikleri ve hissettiğiniz, hissetmek. Birazcık bunu ihmal ediyoruz sanki. Ve şöyle hemen aşağı doğru iniyorum. Özlem abla, hüpletmek deyince aklıma geldi. Mustafa Alyaz mıydı? Alyaz. Onun sesini yayına versene, kahve saatiyle ilgili. Ne olur, tabii ki veririm. Çok zor buldum. Biraz aradım, vallahi kıyılarda köşelerde kalmış. Şöyle hemen sırayı alayım. Hüpletmekle alakalı bir de Ayşe'den bir mesaj vardı. Dün soruyor Fırtına Mehmet, cidden Ali Patron hüpletme mi demiş diye. Dememiştir ya dedim. Dedi vallahi uyardı beni, hüpletmeyin rahatsız olur dinleyenlerimiz dedi. Gerçekten ben Viyana FM'de başladım da ben yıllardır kahve saatinde hüpletiyordum. Neden? Çünkü karşı taraf gerçekten içtiğimi hissetsin. Hani olay hissetmek ya, görmüyoruz ya birbirimizi. Ve daha daha samimi olduğunu düşünüyordum. Normal hayatımda hüpletilmesinden hiç hoşlanmam. Yanımda ağzından ses çıkaranları yanımdan uzaklaştırırım. Kesinlikle bu böyledir. Ama programda hani bir espri olsun diye öyle yapıyordum. Sonra öğleden de artık ben söz dinliyorum, çok hüpletmiyorum. Şimdi bakın, yıllar önce şöyle bir kayıt geldi bana. Mustafa Alyaz'a buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. O da iyi bir radyocudur. İyi bir basın emekçisidir. Aynı zamanda gazeteci kendisi. Ve aynı zamanda hemşehrim. Hem meslektaşım hem hemşehrim. Kahramanmaraşlıdır. Çok severim. Can kardeşim dediğim isimlerden bir tanesidir. Biz aynı radyoda çalışırken bana böyle bir ses kaydı gönderdi. Kahve saatimizle alakalı. Onu da şimdi hemen vereceğim size yayına. Merhabalar Özlem Hanım. Hayırlı cumalar. İyi çalışmalar olsun inşallah. Şenolcuğum merhaba. Kuvayi Milliye ziyaretimize gelecek. Bugün temizlik bitti. Yemek planı da hazır. Kimdir o Kuvayi Milliye? Merak ettim. Ve Göksel demiş ki, sizin saydığınız kalıplar insan için önemli de her insanın farklı olması, farklı düşünmesi çok güzel. Gerçekten katılıyorum. Ben şahsen çocuklarımın bile benimle aynı olmasını istemem. Kesinlikle katılıyorum Göksel. Çok güzel bir mesajdı. Ben de severken hissetmeyi ve hissettirmeyi sevenlerdenim. Arada bir de söylerim tabii. Ya arada bir de söyleyin tabii. Hissettirmek önemli. Orası ayrı konu. Demiş ki Fırtına Mehmet, bir insan ben hayatımda hiç yalan söylemedim diyorsa ben o kişiye biraz temkinli yaklaşırım. Öyle bir insan yoktur ki Fırtına Mehmet. Hepimizin yalan, ama Şimdi yalanın her türü. Bir dakika. Al yaz, bir bekle. Bir bekle, sana geçeceğim, dur. Ay ne özledim ben onu. Şimdi şöyle bir şey var. Yalanın hepsine karşıyız, evet, ama yalan da hayatımızda var. Bazen mecbur kalıyoruz, bazen durumu kurtarmak için yapıyoruz, bazen insanların arasını düzeltebilmek için yapıyoruz da yapıyoruz. Ama ben yalan derken, mesela birinin hayatını çökerten yalanlar var. Birinin hayatına zarar veren yalanlar var. Külleyen çok büyük yalanlar var. Yani ben oralardayım. Yoksa hiç yalan söylemesin. Ha, yok öyle bir dünya yok ya. Özlem Hanım, bazen bir şeyi sadece dışarıdan sevmek de güzel olabilir. Bazen de özünü görmektense sadece görünen tarafıyla yetinmek daha iyidir. Yani çünkü özünü gördüğünüzde sevemeyeceğinizi düşünüyorsunuz demek ki. Özünü görmek istemiyorsunuz çünkü kafanızda bir profil var. O profili sevmekten çok hoşlanıyorsunuz, çok keyif alıyorsunuz. Kafanızdaki, aslında hayalinizde kurduğunuz, onun size gösterdiği tarafı o kadar sizin beklentilerinizle uyumlu ki, özünü görmeyeyim, aman ya bu böyle iyidir, böyle seveyim bunu diyor. Mehmet, yanlış düşünüyorsun ya, ben çok katılmıyorum buna. Çünkü bazı şeylerin özünü gördüğümüzde dışarıdan güzel görünen halini de kaybedebiliriz demiş sevgili Fırtına Mehmet. İşte olay orada, hikaye orada zaten. Yani kayıpsa kayıp olsun ya. Bence özü çok önemli. Özü sözü bir derler ya. Yani güzel bir sözdür. Özü sözü bir olmak. Artık çok az bulunuyor. Koruma altına almak lazım bulduğumuz zaman. Ve Sefa, çay içiyor. Hemen. Yanında da sağlığa zararlı tütün maddesi elinde. Kahve bitmiş, ne yapalım, çayla idare edeceğiz garik. Sefacığım hoş geldin. Konya'ya sevgiler, selamlar. Hadi. Aldım bir yudum kahvemden. Duydun mu sesini? Ve bir şey itiraf etmek istiyorum. Ali'ye ben demiştim hüpletmesiyle alakalı. Bak, Erdatlı babam demiş. Hüpletmesin, rahatsız oluyorum demiş. Ben de söz dinliyorum zaten. Duydunuz mu? Erdatlı babacığım. Hüpletmiyorum değil mi artık? Rahatsız olmuyorsun. Çevreye zarar vermiyorum. Biz esnaf olarak görüyoruz. İnanın her şeyi yalan olan insanlar var. İğrenç bir durum. Evet, şunu bir dinleyin de konuşalım sonra.
2: Bu arada sevgili dostlar, yanımda gofretim var. Çikolatalı gofret. Bunu neden aldım? Onu da açıkça söyleyeyim. Sabahleyin Özlem ablanın programı aynen bu şekil. Sırf onun için aldım. Akşam dedim programda bunu yapmam lazım. Bakın.
0: Bir de böyle yapıyordum gerçekten.
2: Aman Allah'ım, çikolatası da çok doyurucu. Ay, ağzın şaplatmadan dolmuyor. Çok şahane, çok muhteşem.
0: Ay Aliyaz ya.
2: Nüfe abla nasıl yedi, gördün mü, duydun mu? Az önceki ses ağzım çikolata yoğunluğundan dolayı öyle çıktı. Nilüfer abla, nasıl yedim, güzel miydi, sesi nasıl geldi, merak ettim. Lütfen beni de onöre eder misin? Her gün sabah Özlem ablayı onöre ediyorsun. O nasıl bir kahve içti, o nasıl bir hükmet içti Özlem'im diye. Lütfen bana da yazmanı istiyorum. O nasıl bir çikolataya içti Mustafa diye. Lan tamamen kıskancım. Vallahi var ya, sabahleyin böyle saat 11'i 5 geçmesini iple çekiyorum. Oradan Özlem Aylal geliyor. Arkadaşlar kahveniz hazır mı? Ne içiyorsanız bizle paylaşın.
0: Of ya.
2: Tabii bizde kahveye koştura koştura mutfağa gidiyorum. Bir bardak çay alıyorum. Çay içsem olur mu diyorum. Olur olur diyor, böyle geçiştiriyor. Kahve yazanlar oradan diyor. Kahveyi hazırladık, geldik Özlem, geldik. Alışkanlık olmuş herkese. 11.05 geçe büyük bir dinleyici patlaması oluyor. Herkes odaklanmış o duruma. 11.05 dediği zaman Özlem orada kahveyi hüpletecek. Herkes hüpletme onayını verecek. Saat 11.10 geçe de millet kahvesini içmeye başlayacak. Aradaki 5 dakikalık kısım Özlem ablanın böyle şeyinden geçilmiyor. Ne derler ona? Ballandırmasından geçilmiyor ya. Sonra millet yazıyor. Oh be, bugün kahve keyfimizi de yerine getirdik. Çok şükür. Ondan sonra Özlem Ayral başlıyor tabii. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Sizlere anlatmak istediğim çok önemli şeyler var. Bunları nasıl dile getireceğimi bilmiyorum ama kendi yaşantımdan değil. Birazdan kitabımızı açıp yine size kahve hakkında bilgiler vereceğim.
0: Ya gerçekten.
2: Zaten sevgili Özlem ablanın da programı olmasa sabahları ne yaparız bilmiyorum. Hayatımda büyük bir eksik oluşur. Eminim onun yerini hiçbir şey dolduramaz. O mutluluğu bana kimse yaşatamaz. Özlem Ayran'ın hükletmesi, Nilüfer Hanım'ın onaylaması, Nazlı Hanım'ın da ay canım benim çok güzel içtin demesi lazım. Oradan Ayla Hanım'ın bir laf dürtmesi lazım. Özellikle Ayla Hanım diyorum. Ayla Hanım oradan bir laf dürtecek. Oradan birkaç kişi daha gelecek. Bir tane arkadaş var Kayseri'de mi Konya'da mı 3 kişi içiyorlar. Bir tanesi bitki çayı içiyor. Bir tanesi çay içiyor, bir tanesi kahve içiyor. Yani böyle bir eziyet durumu yok. Yani bu grubu kaybedersem hayatımdaki bütün her şeyi kaybetmiş gibi. Özellikle yani böyle 10 ile 12.5 arasını kaybetmiş gibi bir şey olacağım. Çünkü 12.30 dediği zaman böyle namaz seansı başlıyor bende. Kapatıyoruz, sessiz alıyoruz, gidip abdestimizi alıyoruz. Geliyoruz derken bir bakmışız saat 1 olmuş. Özlem Ayral artık gitmeye dağlarında dolaşıyor ortalıkta falan filan yani. Onu da buradan söyleyeyim. Uzatması lazım.
0: Ya

Yani bu işi o kadar uzun zamandır yapıyorum ki, o kadar güzel anılarım var ki. İşte bunların kayıt altına alınması, şimdi Alyaz gece yayıncısıydı, ben sabah yayıncısıydım. Ben sabah 9'da giriyorum, yok 10'da yayına giriyorum sabah Türkiye saatleriyle. Saat 1'e kadar yayındayım, 3 saatlik bir yayın kuşağım var. 11'de kahvelerimizi içiyoruz. Ay ay. Akşam yayında böyle bir şey yapmış ama ben o gün yayını dinlemedim, bunu da kayıt altına almış. Sonra bana gönderdi. Yani bir gün boyu güldüm ya. Dedi ki sonra, ya Özlem abla dedi, bir şey söyleyeceğim. Herkese yapılmaz bu dedi. O kadar her şeye, her espriye açıksın ki dedi. O kadar hoşgörülüsün ki dedi. Çok rahat yaptım dedi. Mesela herkese takılamam ben böyle. Alınabilir, kırılabilir, yanlış bir şey söyleyebilirim. Ama sen de öyle değil dedi. Çok relaksım. Çok hoşuma gitti. Senin de dinlemeni istiyorum. Yani gönderdi, biz ondan sonraki programlarda ara ara bu ses kaydını verdik yayına. Ya işte öyle hüpletiyordum, sonra da hüplettikten sonra çok güzelmiş, sonra onay alıyordum hüpletmeme. Nasıl hüplettim ama, herkes bir onaylıyordu falan ya. İyi ki radyo programcısı olmuşum valla, süper ya. Şimdi Arda demiş ki, siz bilmezsiniz bizim her günümüz böyleydi. Evet, sabahları çok gülüyorduk ya. Bir radyo programında sabah sporu yapılır mı? Sabah sporu bile yaptırıyordum. Ay Allah'ım ya. Özlem abla hayatını Türk kahvesini anlatmaya, faydalarını saymaya adamıştı. Kahveyi icat eden kişi bu kadar iyi anlatamazdı yani. Evet, her gün bir de kahveyi böyle tarihçesini anlatıyordum. Ay ay. İyi ki ya. İyi ki. İyi ki. İyi ki. Ayşe'cim harika değil mi? Ay hüpletesim geldi demişsin valla. Ben zar zor vazgeçtim valla. Evet, Sinan Özen'i bir dinleyelim, sonra kaldığımız yerden konumuza dönüyoruz artık. Konumuza dönüyoruz arkadaşlar. Radyosunu yeni açan değerli dostlarımız. Bugün ne konuşuyoruz? Bir şeyin özünü seven değerini görür. Ne hissettiriyor sizde? 11. bir yana da hizmet veren Nova Home. Nova Home'un katkılarıyla program devam ediyor.

Evet, bu arada Ayten'den canımsın sticker'ı çok oldu geleli. Hemen noktaları koymaya başlayın. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilirler mi acaba? Hadi kimlerin radyosu açık bir göreyim. Hayır.

0: Özlem Ayral'la keyfe keder.
1: Evet, dedi ki insanın bir görünen yüzü var, bir de asıl hikayesi var, o pencerenin arkası. Çünkü bir insanın özü söylediği sözlerde falan değil sevgili dostlar. Kimse görmezken yaptıklarında saklı. Zor zamanda nasıl davrandığında, kendisinden hiçbir şey beklenmeyen insana nasıl davrandığında, güç eline geçtiğinde ne yaptığıyla ortaya çıkıyor. Bakın, not almışım, tek tek maddelemişim özüyle alakalı. Bir insan zor zamanda nasıl davranıyor? Sizin zor zamanınızda nasıl davranıyor? Hiçbir şey beklemeden sizden size nasıl davranıyor? Hani menfaat dünyası deniyor ya. Biz işte onu bir kenara koyuyoruz. Sizden hiçbir şey beklemeden ne kadar fedakar, neler yapıyor? Ve en önemlisi, güç eline geçtiğinde ne yapıyor? Kimlerin radyosu açık görelim bakalım. Sevgili Ayşe'nin radyosu açık, Ispartalı Ayşe'nin. Erdatlı babamdan bir sesli mesaj var. Sevgili Cevat'ın radyosu açık. Yalçın Emine'den çok güzel bir sticker geldi. Ay, bayılıyorum bu stickerlara. Teşekkür ederim. Tamer'in radyosu açık. Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Ne güzel bir tiyi almak. Çok sevimliydi gerçekten. Ben de çok özlemişim ya. Çok güzeldi. Çok güzel programlara imza attık ya. Gerçekten. İyi ki. İyi ki.

Ve bir şey söyleyeyim, bu ses kaydını verdiğim radyo benim radyomdu. Yani patron bendim üstelik. Ah Mustafa Ali Yaza. Kulakları çınlasın gerçekten de. Evet, kimlerin radyosu açık görmek istiyorum. Bir nokta istedim. Kimlerin radyosu açık? Bir göreyim, bir göreyim. Hadi. Ay üşenmeyin ya. Bir nokta istedik.

0: Kız ablam 2 hafta sonra Bulgaristan'dan merhaba diyeceğim Bilgin'e. Oo, Bulgaristan'a mı gidiyorsun? İnşallah Ekim ayının ilk haftası İstanbul'da olursun. Çünkü programın en başında da söylediğim üzere, evet efendim, 3 Ekim 2026 günlerden cumartesi Kocaeli Kitap Fuarı'nda olacağım inşallah. Ve olay yeri kitabının imza günü olacak. Dolayısıyla Kocaeli'ne kadar gelmişken önce Arda'ya böyle bir ziyaret sözümü tutmuş olacağım. Sonrasında da Ayten, sen oralarda olursan seninle de görüşme imkanımız olacak. Ve hazır konuda açılmışken, Kocaeli ve civarında tanıdıklarınız varsa şimdiden bir yere not alın. Ben 3 Ekim 2026'da Kocaeli Kitap Fuarı'nda olay yeri kitabını imzalayacağım. Ve sevgili Tekin'in radyosu açık noktasını koymuş. Arda'nın radyosu açık sticker'ını koymuş. Aa, çok güzel bir sticker. Ve Gonca'nın radyosu açık, el sallıyorum şu anda. Emine Sultan merhaba. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, hayırlı cumalar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni, ben de seni kocaman öpüyorum. Volkan'ın radyosu açık. Bak, Volkan'a noktayı koydurduk. Yani noktadan ziyade gülen bir smile koymuş. Volkan, teşekkür ediyorum varlığını hissettirdiğin için. Ayşe'den bir sesli mesajımız var. Erdatlı babamın mesajına geçmeden önce, hazır Ayşe'nin mesaj bölümündeyken hemen Ayşe'ye bir söz hakkı verelim.
1: Ablacığım, sormuş olduğun soruya cevaplamak istiyorum. Bu hafta ne yaptın? İyilik mi yaptın? Kar mı yaptın? Zarar mı yaptın? Bu hafta evet çok çalıştım. Ekstra işlerim de vardı ve yoğun bir tempo içinde tabii ki de kar yaptım. Biraz daha fazla kazandım. Zarar da dersen evet, daha çok yoruldum ve enerjimi kaybettim. Bu da benim için zararım. Çünkü birazcık ayaklarım ağrıyor. İyilik diye sorarsan, bu hafta evde çok kalmadığım için, çok kimseyi görmediğim için, çok kimseye çatma fırsatım olmadığı için yapmış olduğum en iyi iyiliği yapmış olduğum bir hafta geçirdim. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Şimdi iyilik bölümüne biraz takıldım. Evde olmamak mı iyilik diye düşündürdü bana. Evet, bütün bunları haftalık bilançonuza yazılı şekilde kaydedin. Tarih mutlaka olsun. İlerleyen günlerde çok işinize yarayacak, benden söylemesi. Programın en başında da söylemiştim. Cuma bilanço günüdür bana göre. Haftalık bilançonuzu yaparsınız. Ben de çok kalın bir dosya vardı bir ara. Çok düzenli tutuyordum. Ve gerçekten çok işinize yarıyor. Dönüp geriye baktığınız zaman, yaptığınız hataları gördüğünüzde, bir sonraki hafta düzeltmiş misiniz, düzeltmemiş misiniz, onları da görüyorsunuz. Söz uçar, yazı kalır diyoruz. Teşekkür ediyorum Ispartalı Ayşe'ye. Ve hemen Erdatlı babamın mesajına doğru yol aldım. Hatta şu anda mesajdayım. Sesli mesajına diyorum ki, Erdatlı babacığım, söz sende.
2: Evet, bu hüpletme konusunda hiç itiraf etmeyi düşünmüyordum. Bu konu kapandıydı. Son 1-2 haftadır bu konu devamlı gündeme geliyor. Şimdi hep de Ali öyle oldu, Ali böyle oldu. Yani kendi kendime de utandım. Çünkü Ali duymadıydı, haberi yoktu ama herkes tam duyamayabilir. Ama ben kulaklıkla dinlediğim için, bende müşteri olduğu için ben devamlı kulaklıkla dinliyorum.
0: Haklısın.
2: Kulaklıkla dinlediğim için. Yok, ben hak verdim zaten. Direkt yani hüplemeyi boş ver. Şeyde, beynimin içinde adeta bir dalga oluşuyordu böyle. Kahve dalgası oluşuyordu.
0: Yok, çok haklısın ya. Haklısın.
2: Yani birinci, ikinci, üçüncüden sonra dedim bu dalgayı bir durdurmam lazım. Yani kusura bakmayın ama...
0: Yok, hayır.
2: Yine de hüpletmediği iyi oldu. Çünkü hep beynimde böyle bir huş, aynı böyle deniz dalgası gibi gelip gidiyordu.
0: Doğru söylüyorsun. Neyse,
2: kusura bakmayın.
0: Yok, kusurluk bir
2: Özlemciğim,
0: şey yok.
2: Özlemciğim, sen de kusura bakma. Kızımsın mızımsın ama yanlışsa yanlıştır yani.
0: Öyle tabii
2: tamam
0: ki.
2: Tamam, hadi görüşürüz.
0: Ya yanlıştan ziyade aslında yanlış olarak görmüyorum. O olayın espri tarafıydı ama ben şunu hiç düşünememişim. Hakikaten söylediği gibi Erdatlı babamın. Mesela kulaklıkla dinlerken, ben de kulaklıkla dinliyor olsam o ses rahatsız eder. Doğru düşünüyorsun. Ben bambaşka bir yerden düşünüyordum. Ama ortayı bulduk. Artık kimseye öyle bir eziyet seansımız yok. Ama güzel bir anı olarak kaldı. Geçmişe dair benim hayatımda, radyoculuk hayatımda, arşivimde çok güzel bir anı olarak kaldı. Çünkü şöyle bir şeydi. Mesela ben o programları yaparken, Köşe Kapmaca'ydı programımızın ismi. Köşe Kapmaca programını yaparken herkes bilgisayarından dinliyordu. Bunu biliyordum. Zaten böyle bir şey hissetseydik o zaman da önlemini alırdık. O yüzden haklısın ya, ne diyeyim? Haklısın. Ama yine de yanlış olarak görmüyorum. En azından niyetimiz iyiydi. Düzelttik. Valla Ali hocama da teşekkür ederim. Gayet güzel, çok böyle beni kırmadan, rencide etmeden o kadar güzel söyledi ki son zamanlarda çok gündeme geliyor çünkü mesajlarda öyle yazılıyor. Hüpletmekle alakalı mesela Mehmet yazdı bugün. Dolayısıyla ona bir cevap vermek gerekiyor. O yüzden de bu konu birkaç zamandır gündeme geliyor. Evet. Şimdi efendim bir hikayemiz var. Program bitmeden hikayeyi de sizlerle buluşturayım. Sonrasında da bugünkü mottomuza dair söyleyeceklerim var. Sizin yazmak istedikleriniz varsa mottomuz bir şeyin özünü seven değerini görür. Biz genellikle son zamanlarda, son yıllarda değer verme konusunda sınıfta kalıyoruz. Yani bu bir gerçek. O yüzden de bu motto benim için çok kıymetli bir motto. Şimdi hikayemizin ismi Eski Saat. Hikayemizde bir adam var ve bu adam yıllardır aynı dükkanın önünden geçiyormuş. Vitrinde eski çizilmiş camı çatlamış bir saat duruyormuş. Yanındaki saatlerin hepsi yeniymiş. Parlak kasaları, kusursuz camları varmış. Ama adamın gözü hep o eski saate takılıyormuş. Bir gün dükkana girmiş, "Şu eski saati neden hala vitrinde tutuyorsunuz?" diye sormuş. Saatçi gülümsemiş. Çünkü o dükkandaki en değerli saat. Adam şaşırmış. En değerli mi? Ama camı kırık, kasası çizilmiş. Saatçi saati eline almış. Doğru demiş, dışarıdan bakınca öyle görünüyor. Sonra saatin arkasını çevirmiş ve kapağını açmış. İçeride küçücük dişliler hala kusursuz bir biçimde çalışıyormuş. Saatçi devam etmiş. Bu saat yıllar önce büyük bir yangından kurtuldu. Camı çatladı, kasası yandı, rengi değişti ama içindeki mekanizma çalışmaya devam etti. O günden beri de zamanı şaşmadan gösteriyor. Adam uzun süre saate bakmış, sonra vitrindeki parlak saatlere dönmüş. Bir anda hepsi ona başka görünmeye başlamış. Çünkü az önceye kadar saatlere görüntülerine göre bakıyormuş. Şimdi ise içlerinde ne olduğunu merak etmiş. Saatçi saati yerine koyarken şöyle demiş. Bazı şeyler güzelliğini kaybedebilir ama değerini kaybetmez. Bunu anlayabilmek için vitrinin önünden değil, biraz daha derinine bakmak lazım. Ve adam dükkandan çıkmış. O günden sonra insanlara da eskisi gibi bakmamış. Çünkü artık şunu çok iyi biliyormuş. Görünen ilk izlenimdir, öz ise asıl hikayedir. Ve insan bir şeyin özünü gerçekten görebildiğinde onun değerini de görmeye başlar.

Bir de ablacığım, bazı insanların hassasiyeti oluyor o tür seslere. Onun bir adı vardı psikolojide, misofoniymiş. Bilgi gününde birazcık buna yer verelim. Bende de var o bu arada. Hem var hem de hüpletmek valla. Orada işte başka bir şey varmış. Neyse. Misofoni. Ben çok hassasım. O sesler var ya, o sesler. Evet, belki de hayatta en büyük yanılgılarımızdan biri ne ola ki? Bir insanı gördüğümüz kadarıyla bildiğimizi sanıyoruz. Ne bileyim, gülümseyeni mutlu, susanı ilgisiz, sert olanı kötü, güçlü görüneni hiçbir şeye ihtiyacı yok sanıyoruz. Birinin bir gününü görüp bütün hayatına hüküm veriyoruz. Oysa insan bize gösterdiğinden çok daha fazlası. Bunu biliyorsunuz değil mi? Kimi yarasını sakladığı için güçlü görünüyor, kimi sevgisini sessiz yaşadığı için soğuk sanılıyor, kimi kırıldığı için uzaklaşıyor. Biz bunu kibir zannediyoruz. Kimi de güzel görünüyor ama içindeki güzelliği hiç yaşamına taşımıyor. İşte değerli yol arkadaşlarım, bu yüzden bazen yanıldığımız insan kötü olduğu için değil, biz ona yeterince derinden bakmadığımız için hayatımızdan çıkıyor ve gidiyor. Belki bugün birini yeniden düşünmenin zamanı mı? İşte bugün mottoyu bunun için işledik. Bugün birini yeniden bir düşünün. Hakkında verdiğiniz kararı düşünün. Böyledir dediğiniz bir insanı düşünün. Sadece dışarıdan bakıp değer biçtiğiniz bir şeyi düşünün. Çünkü hayat bize şunu öğretiyor, en azından bana öğretiyor, öğretmeye devam ediyor. Görünen her zaman gerçeğin tamamı değil. Ve belki gerçek değer herkesin fark ettiği şeyi fark etmek de değil. Kimsenin bakmadığı yerde güzelliği görebilmek, kimsenin göremediği güzelliği görebilmek. Dün akşam bir film izledim, hepinize öneriyorum. Lütfen izleyin, çok eski bir film, 1900 kaçın filmi bilmiyorum. Kevin Costner'ın Düşler Tarlası. Düşler Tarlası muazzam. 2 saatin üzerinde bir süresi var. Ama muazzam bir film. Gerçekten çok şey gösteriyor. Bazı şeyleri sorgulamanızı gösteriyor. Ve özellikle final sahnesi sağ gösterip sol vuruyor gerçekten. Çok keyif aldım. Film arayanlar için, hazır bugünkü bu konuya da yer vermişken, Kevin Costner'ın Düşler Tarlası filmini öneriyorum. Eski ama bence izlenmesi gereken filmlerden bir tanesi.

Ve bugün programdan sonra kendinize şu soruyu lütfen sorun. Ben insanları gerçekten oldukları haliyle mi görüyorum, yoksa görmek istediğim haliyle mi? Fırtına Mehmet, özellikle sen bu soruyu bir kere kendine bol bol sor. Çünkü bazen kaybettiğimiz şey değersiz olduğu için değil, değerini göremediğimiz için kayboluyor. Yani değerini göremediğimiz için nice şeyleri kaybediyoruz. Bu eşya olur, bahçe olur, efendim ne olursa olsun, insan olur, herhangi bir şey olabilir. Değerini göremeyip de kaybettiğimiz çok şey olabilir hayatımızda. Bugün biraz bunları düşünmenizi istiyorum. Hatta hafta sonu düşünün. Ve mottomuza baktığımız zaman bir şeyin özünü seven değerini görür. Evet, bugünkü mottomuz buydu. Tekrar tekrar söylüyorum. Umuyorum ediliyorum ki böyle bir iz bırakmıştır.

0: Haydi.
1: Raşit güle güle yazmış. Merhaba yok. Direkt güle güle.

0: Evet, yavaş yavaş ben giderim. Adım kalır, dostlar beni hatırlasın.
1: Eskiden böyle miydi?
0: Yok Raşit, gidiyorum. Yayın mı uzadı veya ben mi bir şey... merhaba demeden, ne bileyim, dinledin mi yayını? Neresindeydin? Ne zaman geldin? Hani direkt güle güleyi görünce öyle dedim.
1: Yüzüne gözüne baş koydum, dönersem bana haram geceden.
0: Evet efendim, şöyle bir bakıyorum, artık son mesajlarınızı alayım. Son kelimesini de çok sevmiyorum. Molaya giriyoruz, hafta sonu birlikte değiliz. 2 gün mola vereceğiz. Molaya girmeden önceki mesajlarınızı bir görelim bakalım. Yayın sonuna dek dinlemedeyim Can ablam. Ben senin her halini seviyorum. Senin höpürdetmen bize mutluluk ve enerji veriyordu. Seni seviyorum Can ablam, şimdiden nefesine, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum Ardacığım. Ben de seni her halinle seviyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve Ayşe'nin radyosu açık. Valla şu sesli mesajı vermiştim. Evet. O kadar hüp dediniz. Tarkan'dan dinleyelim. Tarkan hüp. Tamer, sen istersin de vermez miyim yayına? Dur bakayım. Tarkan hüp. Valla arşivden, inşallah ses kaydımız iyidir. Evet efendim, günlerden cumartesi yarın, ondan sonra pazar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Biraz sonra servise götüreceğim mikserimi. Çünkü çok zorlu yayınlar yaptım. Çok fark ettiniz mi bilmiyorum. Şenol fark etti arada. Yani ses portumda ciddi problem var. Ve elim sürekli ses portunun üzerinde yayın yapmak zorunda kaldım. Bir haftadır, hatta daha önceden beri. O yüzden de dua edin lütfen, cihazımın sorununu çözsün götürdüğüm servis. Umuyorum artık bunu kaldır at demez bana. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize, hepimize. Güzel akşamlarınız ve güzel sabahlarınız olsun. Sevdiklerinizle birlikte değer verdiğiniz günleriniz olsun. Seni çok seviyorum, mutlu bir hafta sonu ablam demiş Ayten. Ben de seni çok kocaman seviyorum. İnşallah güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Şimdi açtım yayını çünkü eve gidiyorum. İşten çıktım, radyo açtım. Sen duyunca zaten gidiyor diye güle güle yazdım. Açık ve net olduğum için özür dileme. Hiç önemli değil. Raşit, ben bu konuda çok rahatım. Sadece merak ettim. Direkt hiçbir şey yazmadan güle güle ye görünce, hani alışmışım ya senin tarzına. O yüzden. Yoksa her zaman radyo dinlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Bazen sıkılabilirsiniz buna. Ay Özlem Ayla, senden çok sıkıldım dediğiniz anlar olabilir. Kesinlikle kabulümdür. Ben her şekilde, her zaman, nasıl olsa hafta içi aynı saatte buralardayım. Her zaman bekliyorum. Ve çok güzel bir programdı ablam. Teşekkür ederim demiş sevgili Ayşe'ciğim, Ispartalı Ayşe. Güp mutluluk veriyorsa Arda, üzgün oldun. Özlem Hanım'ı ara, sana bir hüpletsin diyen Erdatlı babama. Biz aramızda çözüyoruz onu, sen merak etme Erdatlı babacığım. Sıkıntı yok arkadaşlar, herkes rahat olsun. Benim keyfim yerinde, sizin de keyfiniz yerinde olsun. Çok yorucu bir haftaydı, emin olun çok yorucu bir haftaydı. Evin içerisinde hani öze bakın diyorum ya, işte bu noktada da öze bakmayı ihmal etmeyin. Arka planda uğraştığım şeyleri bir bilseniz, ah bir bilseniz. Yani madalya falan takardınız diye düşünüyorum. Yani evet. O yüzden de sürçülisan eylediysem affola. Bir hatam, eksiğim, kusurum olduysa affola. Pazartesi aynı saatte görüşebilmek umuduyla. Aranızdan şimdilik ayrılıyorum. Ve 22. Viyana. Yok, 11. Viyana'da hizmet veren. Ay ne kadar alışmışım ya. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e, programımıza destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim. Ve Esin demiş ki, bak yani işte WhatsApp'ta böyle şeyler yapıyor son dakika. Kolaylıklar ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Çok öpüyorum. Hoşça kal. Sevgiyle kal ablacığım. Teşekkür ediyorum. Canım benim, çok öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Pazartesi görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi davranın.
1: Yaşatırım seni, tut kolumdan, çek götür beni.

0: Biyonev.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. IMS'ten çalışanlara da iş teklifi. Avusturya'da IMS'in işsizlerin yanı sıra çalışanlara da iş önermesi gündemde. Henüz yasalaşmayan öneriye göre çalışanlara yılda bir kez yetenek ve eğitimlerine uygun açık pozisyonlar gönderilecek. Her 3 otoparktan biri kaldırılıyor. Viyana'nın 6. bölgesinde 3 caddede daha fazla yeşil alan oluşturmak amacıyla her 3 park yerinden biri kaldırılacak. Bölge yönetimi ağaçlandırmayı hedeflerken araç sahipleri karara tepki gösterdi. 1 Ekim'den itibaren e-mopedlere yeni kurallar geliyor. Avusturya'da bazı elektrikli mopedler için 1 Ekim'den itibaren yeni kurallar uygulanmaya başlanacak. Yasal düzenleme ile birlikte daha önce bisiklet statüsünde değerlendirilen bazı e-moped modelleri artık motorlu küçük araç sınıfına dahil edilecek. Söz konusu araçları kullanan sürücülere araç kaydı, sigorta, ehliyet ve kask takma zorunluluğu getiriliyor. Tatil dönüşü trafik yoğunluğu. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte hafta sonu özellikle A14 ve S16 otoyollarında yoğunluk bekleniyor. Karavankent tüneli gibi kritik noktalarda bekleme süresinin 1 saati aşabileceği belirtiliyor. Erste Bank Kepler Plus şubesini kapatıyor. Erste Bank, güvenlik endişeleri nedeniyle Viyana'nın Favoriten bölgesindeki Kepler Plus şubesini kapatma kararı aldı. Çalışanların %67'si stresli. Avusturya'da yapılan bir araştırmaya göre çalışanların %67'si yoğun stres yaşıyor. Çalışanların yalnızca %30'u sorunlarını yöneticileriyle paylaşırken %27'si yapay zekayı anlatmayı tercih ediyor. Türk Hava Yolları, Viyana ve Salzburg çıkışlı bazı uzak rotalar için kampanya başlattı. Taşkent'e 553, Cape Town'a 590 ve Singapur'a 659 avrodan başlayan gidiş dönüş biletleri 27 Eylül'e kadar satın alınabilecek. Viyana'da dev uyuşturucu operasyonu. Viyana'nın Leasing bölgesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 bin kenevir bitkisi, 720 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon eurodan fazla nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Avusturya ekonomisi küçüldü. Avusturya, yılın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği'nde ekonomisi küçülen tek ülke oldu. AB ekonomisi %0,7 büyürken Avusturya ekonomisi %0,1 daraldı. Uzmanlar gerilemeyi yüksek işçilik maliyetleri ve zayıf tüketime bağlıyor. Sahte polisler suçüstü yakalandı. Viyana'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlıları dolandıran iki şüpheli, 87 yaşındaki bir kadını ikinci kez dolandırmaya çalışırken yakalandı. Zanlıların üzerinde sahte polis kimliği ve 6.000 euro çıktı. Çalışan emeklilere vergi desteği. Avusturya'da emeklilik yaşına ulaştığı halde çalışmaya devam edenlere yönelik yeni vergi indirimi 2027'de yürürlüğe girecek. Düzenleme ile aylık 1200 avroya kadar vergi avantajı ve sigorta primlerinde indirim sağlanacak. Orman yangınında 500 metrekare alan yandı. Vörerbölgün Eg bölgesinde çıkan orman yangınına yaklaşık 100 kişilik ekiple müdahale edildi. Bir görevlinin yaralandığı yangında 500 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü. Avusturya'da kiralar yükselmeye devam ediyor.

0: habere kaldı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
1: Viyana FM. Gurbette.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Herkese iyi akşamlar. Viyana FM'desiniz. Hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Bir haftayı daha bitiriyoruz ve hafta sonuna artık geçişimizi yapacağız. Şimdiden hepinize iyi hafta sonları. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve Etsan süpermarketler katkılarıyla bu güzel akşamda sizinle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Yoldaysanız iyi yolculuklar. Çalışıyorsanız kolaylıklar, esnafsanız bol kazançlar. Evdeyseniz iyi istirahatler diliyorum. Güzel bir akşam ve keyifli bir hafta sonu olsun inşallah hepimiz için. Etsan süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla programımıza güzel çalışmalarla başladık. Devamında şimdi Oğuzhan Koç Bitti şarkısıyla radyonuzda olacak. Ardından da sizlerden gelen güzel mesajları ve istekleri değerlendirmeye başlayacağım inşallah. Artı 43 660 130 19 79 660 130 19 79'dan programımıza katılabilirsiniz. Ayrıca Instagram, Viyana FM ve

Oğuzhan Koç radyonuzda olduğu sevgili dinleyiciler. Bitti isimli güzel çalışmasını Viyana FM'de dinledik. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresinde Viyana FM'de Akif Özcan yayında. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizlerleyiz. Efendim Pindrinks sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz biliyorsunuz. Avusturya'da tüm seçkin marketlerde ve online olarak da pindrinks.at adresinde sizleri bekliyor. Siparişlerinizi verebilirsiniz ya da en yakın marketinizden kendiniz de alabilirsiniz. Market demişken bir diğer sponsorum Edsan Süpermarketler. Alışverişin güvenilir adresi, 32 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Taze meyve ve sebzeden helal et ürünlerine, günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz Türk markalarına kadar aradığınız her şey Edsan'da. Kaliteli, çeşit ve uygun fiyat sizleri en yakın Edsan'a davet ediyoruz efendim. Her iki sponsoruma da teşekkürlerimi ilettim. Güzel mesajlarınız WhatsApp üzerinden bize ulaşmaya başlasın istiyorum. +43 660 130 1979. Bu esnada Instagram'dan hoş geldin mesajları gelmiş. Sevgili Handan teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyor. Yine süpersiniz Akif Bey. Güzel bir başlangıç oldu demiş şarkılar. Ben de Nazan Öncel'den Yalnızlar Treni rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ali kardeşim iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara Sincan'dan size kulak veriyoruz. Mavi Gri'den Kim Bilir şarkısını rica ediyoruz. Çalarsanız seviniriz demişler. Kolaylıklar dilemişler. Çok teşekkür ediyorum Ankara'ya, Sincan'a da sevgiler. Burası Viyana FM, ben Akif Özcan. Devam ediyoruz. Sırada Melike Şahin var. Ölmem, ölemem şarkısıyla şimdi Viyana FM'de. Bu arada WhatsApp'ımızda ufak bir sorun vardı, şimdi düzeldi. Bu noktada da sevgili Ali Sizen'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Radyomuzun kıymetli yönetim kurulu başkanı, bizim kıymetli abimiz, güzel insan. Yoğun çalışmalarını da sürdürüyor. Allah kolaylıklar versin. Her şey gönlünce olsun diyelim. Hemen o işimizi de halletti. Sağ olsun. Bu güzel şarkıyı ona, kıymetli eşine, tüm ailesine, sevdiklerine de armağan olarak gönderiyorum.

Viyanefem. Yine çok güzel bir şarkıyla efendim hep beraber dinledik Melike Şahin'den. Program devam ediyor. Sizlerden gelen bir istek şarkısı Nazan Öncel Yalnızlar Treni radyonuzda olacak. Harika şarkılar tabii ki Viyana FM'de. Hafta içi her akşamda Akif Özcan Viyana FM'de. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de sizinleyiz. Etsan Süpermarketler ve sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Dün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 1-1 berabere kaldı. Aslında güzeldi. Galatasaray'a göre gayet iyi başladı. Kazanacağı bir maçtı hatta. Yani 3 puandan oldu bile diyebiliriz. Ama sağlık olsun. Kötü bir başlangıç değil aslında. Ama ardından İsmail Kartal'ın istifası geldi. Sonra Aziz Yıldırım devam edecek dedi ama öyle olmadı. Ve İsmail Kartal'a gerçekten yollar ayrıldı. Fenerbahçe için hayırlısını diliyoruz. Umarız iyi olur. Nazan Öncel'le devam edelim. Mesaj ve istekleri bekliyoruz. İyi akşamlar. Nöbetçi

0: Viyana'ya falan.
1: 20. Viyana'dan sevgili Halil, iyi akşamlar. Akif Bey hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de sizlere ve tüm dinleyicilere hayırlı cumalar ve iyi hafta sonları dileklerimi iletiyorum demiş. Çok teşekkürler. Sena Şener'den Aşkından Ölmemeli çalarsanız sevinirim. İyi programlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel bir akşam dileyelim bir kez daha sizlere de. Hanife Hanım iyi akşamlar, buradayız diyor. Akif Bey İstanbul Üsküdar'da sizleri dinliyoruz keyifle. Harikasınız, çok teşekkürler. Canım kankam Ceren'ime bir şarkı rica ediyorum çalarsanız sevinirim demiş. Ne demek, siz isteyeceksiniz, ben de o güzel isteklerinizi çalacağım. Tuğba Yurt Onursuz Ozanlar eserini rica etmişler. Yeni çıkan bir eser. Sena Şener'den sonra o gelecek. Önce Mavi Gri. Kim bilir? Viyana efendim.

Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Değerli sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Alışverişin güvenilir adresi Etsan Süpermarketler zinciri 32 şubesiyle hizmet veriyor sizlere. Taze meyve ve sebzeden helal et ürünlerine, günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz Türk markalarına kadar aradığınız her şey Etsan'da. Kalite, çeşit ve uygun fiyat sizleri Etsan'da bekliyor. Biz de sizleri Etsan'a bekliyoruz o zaman. Teşekkürler Etsan. Etsan'a gitmişken Pindrinks'lerinizi de almayı unutmayın efendim. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve Etsan Akif Özcan'ı sunuyor. Hafta içi her akşam sizlerle birlikteyiz. Pindrinks.at'yi de ziyaret edip online olarak da sipariş verebileceğinizi hatırlatmış olalım değerli dinleyiciler. Viyana'da otoparkların 1/3 yeşil alana dönüştürülüyor. Viyana'nın 6. bölgesinde bulunan bu otoparklar yeniden düzenleniyor efendim. Proje kapsamında mevcut park yerlerinin yaklaşık 1/3'ü kaldırılarak 33 yeni ağaç, yeşil alanlar ve ücretsiz dinlenme bölümleri oluşturulacak. Trafiği sakinleştirecek düzenlemelerin de yer aldığı projenin 2027'de tamamlanması ve 3,6 milyon euroya mal olması planlanıyor. Bölge yönetimi park yerlerinin 2/3'sinden fazlasının korunacağını belirtirken bazı araç sahipleri ve Viyana Ticaret Odası projeye tepki gösteriyormuş. Varsa sizin de yorumlarınız, bu paylaşımın altına Instagram'da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ara ara Viyana'dan, Avusturya'dan önemli gelişmeleri de aktaracağım. Siz daha fazla haber için Viyana FM'i Instagram'da takip edebilir ya da viyanafm.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sırada Burcu Güneş var. Ben yanmam şimdi Viyana FM'de. Akif Özcan.

Viyana Efendisiniz, Akif Özcan devam ediyor. Bahadır Sağlam, göz nazına hayranla radyonuzda olduğu Akif Özcan devam ediyor. Artı 43, 660, 130, 19, 79 Viyana Efendim WhatsApp hattımızdan siz de istek ve mesajlarınızla programımıza dahil olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Artı 43, 660, 130, 19, 79'dan buyursunlar.

Biyomev. Harika şarkılarla Viyana FM'de programımız devam ediyor. Pindirinks ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla Bengü Bekar Ebru Yaşar düeti O Beni Sırtından Vurdu. Kulaklarınızda oldu. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına geliyor sevgili Ferhat Asil Gök. Ne oldu böyle şarkısını rica etmiş. Canıma gelsin diyor. Kime? Arzuma gelsin diyor. İyi yayınlar dileklerine ulaşmış. Çok teşekkürler sevgili Onur. İyi akşamlar Akif Bey, biz de buradayız diyor. 20. Viyana'dan herkese selam. Tuana'dan Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Aldım listeye, birazdan gelecek iyi yayınlar dilekleriyle. Sağ olun. Önce Asil Gök, ne oldu böyle Viyana FM'de. Benim

Sen Orada Yoksun. Çok nefis bir ses. Çok severim. Göksel radyonuzda oldu bu saatin kapanış şarkısı olarak. Türkiye'de Süper Lig'de 5. hafta açılış maçı Beşiktaş Erzurumspor'u ağırlıyor İstanbul'da. İlk devre tamamlandı 2-0'la. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Süper Lig'de haftanın programını aktaralım. Yarın Samsunspor Çorum, Eyüpspor Rize, Alanyaspor Göztepe ve Konyaspor Trabzonspor mücadeleleri oynanacak. Pazar günü Gençlerbirliği Kasımpaşa, Ahmet Başakşehir, Galatasaray Kocaeli, Gaziantep Fenerbahçe mücadeleleri oynanacak. Evet, çok özür diliyorum. Bir tek sadece Gaziantep Fenerbahçe maçı pazartesi. Onun dışında Konya, Trabzon, Gençlerbirliği Kasımpaşa, Ahmet Başakşehir ve Galatasaray Kocaeli mücadeleleri pazar günü oynanacak. 5. hafta maçları bu şekilde tamamlanacak. Yani 5. haftayı tamamlayacak maç ise Gaziantep'te Fenerbahçe arasında oynanacak. Fenerbahçe için de önemli bir maç olacak bence. Çünkü ligde tam istediği gibi başlayamadı Fenerbahçe. Bu maçla beraber bir ayağa kalkmak isteyecektir diye düşünüyorum. Bir de teknik direktör değişiklikleri vesaire. Biraz stresli günler yaşayacak Fenerbahçe. Bakalım neler olacak. Yeni saati Sena Şahin'le açacağız sevgili dinleyiciler. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. +43 660 130 1979'dan sizleri de o güzel mesaj ve isteklerinizle bekliyoruz. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Fatih Özcan. Fatih Özcan.
1: Sana ne oldu sevgilim dedik. Derya Ulu Hani şarkısıyla radyonuzda oldu. Şimdi Crush ve yepyeni şarkısı. Bugün çıktı bu şarkı. Gece tam 12'de yayınlandı. Benim Olsana şarkısıyla şimdi Viyana FM'de sizinle. Etsan Süpermarketler ve Pindrings katkılarıyla Viyana FM'de Akif Özcan yayında. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresindesiniz. İstek ve mesajlarınızı bekliyoruz.

Harika şarkılarla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yine geride de güzel bir çalışmamızı bırakmış olduk. Deli radyonuzda oldu Gökhan Türkmen. Şimdi ikilem eyvallahla devam edeceğiz. Etsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Taze meyve sebzeden helal et ürünlerine, günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz Türk markalarına kadar aradığınız her şey Etsan'da. Kalite, çeşit ve uygun fiyat için sizleri en yakın Etsan'a bekliyoruz. Gitmişken Pindirings'leri almayı da unutmayın. İyi akşamlar.

Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Zehra Hanım iyi akşamlar. Yayınlar Akif Beyciğim iyi ki varsınız diyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Zehra Hanımcığım. Sizler de iyi ki varsınız. Güzel şarkılar bize de gelsin diyor. Gönlünüzden geçen bir şarkıyı kabul ediyoruz demiş. Çok sağ olun. Bu güzel şarkıyı ben seçtim. Kahraman Deniz, canımın sultanı. Sizin için de armağan olsun efendim. Süper Lig'de 5. hafta açılış maçı Beşiktaş-Erzurumspor. Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle bu mücadele sürüyor sevgili dinleyiciler. Maçın 71. dakikası geride kaldı. Bunu da aktarmış olalım. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takiplerinizi, mesajlarınızı da bekliyoruz. Bir haber daha aktaralım. Viyana'nın 2. bölgesinde bulunan Borgertenmarkt'ta faaliyet gösteren bir işletme yılbaşından bu yana 3. kez soyuldu. Son olayda dükkanın camını kıran hırsızlar kasadaki parayı çaldı. Faillerin yakalanamaması bölgede endişe yaratırken esnaf güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyormuş. Esnafa çok geçmiş olsun, sabırlar. 3. kez soyulmak ne demektir? Emniyetin çok acil önlem alması gerekir.

0: Bahçe Özcan. Bahçe Özcan.
1: Biz seni tutamadım ben de elim.
2: Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Etsan Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla sizinleyiz. Sıla Şahin, Samet Kardeşler, Ay Ay radyonuzda oldu. Şimdi Sibel Can ve APO düetiyle devam edeceğiz. Kıyamam radyonuzda olacak. Son mesajları, istekleri bekliyorum. Artı 43 660 130 19 79'dan. Haydar Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Züleyha Hanım için bir şarkı rica ediyorum demiş. Ersa Yüner, Derya Ulu, kesin bilgi çalarsanız sevinirim demiş. Aldım listeye, o güzel şarkı da gelecek. Önce Kıyamam ve Sibel Can APO düetini Viyana FM'de dinliyoruz.
0: Akif Özcan.

Evet, yine bir istek şarkısıyla devam edeceğiz. Ersay Üner, Deryaoğlu, Kesin Bilgi, Viyana FM'de Akif Özcan'da olacak. Süper Lig'de Beşiktaş 3-0 yaptı Erzurum karşısında. Emirhan Topçu ve Leandro Trossard'ın attığı goller vardı. 2-0'dı maç. 3-0 oldu ve herhalde bu yeni oldu. Bilgisi de tam henüz önüme düşmedi. Ama Beşiktaş 3, Erzurum Spor 0. Dakikalar 82. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. İyi akşamlar.

Ve Akif Özcan'dasınız. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz sevgili dinleyiciler. Güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Mela Bedel, Hadi Yallah dedi. Şimdi Mabel Matiz ve Dağılıyorum Olaysız. Viyana FM'de Akif Özcan'da olacak. Sevgili Murat Erdatlı da buradayım diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sana ve kıymetli Emine Hanım'a, kıymetli eşine selamlar gönderiyorum. Ve bu güzel şarkıyı da armağan olarak göndermiş olayım. Pindrinks ve Edsan süpermarketlerde devam ediyoruz.

0: Akif Özcan.
1: Her iki durumda radyonuzda olduğu Soner Sarıkabadayı yorumuyla artık hadiseyle veda etme zamanı. Son dönemdeki en hit şarkısı Ara Beni bu akşamın ve bu haftanın kapanış şarkısı olacak. Değerli dinleyiciler, hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Güzel bir akşam ve keyifli de bir hafta sonu diliyorum her birinize. Tabii ki Viyana FM dinlemeye de devam ediniz efendim. Değerli sponsorlarıma, Edsan Süpermarketlere ve tabii ki Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Edsan, 32 şubesiyle hizmetinizde. Taze meyve, sebzeler, helal et ürünleri, günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz tüm Türk markalarına kadar aradığınız her şey Edsan'da sizleri bekliyor. Kalite, çeşit ve uygun fiyat için sizleri de en yakın Edsan şubesine davet ediyoruz efendim. Gitmişken tabii ki Pindrinks'lerinizi almayı unutmayın. Ayrıca Pindrinks.at. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Hoşça kalın.

0: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. IMS'ten çalışanlara da iş teklifi. Avusturya'da IMS'in işsizlerin yanı sıra çalışanlara da iş önermesi gündemde. Henüz yasalaşmayan öneriye göre çalışanlara yılda bir kez yetenek ve eğitimlerine uygun açık pozisyonlar gönderilecek. Her 3 otoparktan biri kaldırılıyor. Viyana'nın 6. bölgesinde 3 caddede daha fazla yeşil alan oluşturmak amacıyla her 3 park yerinden biri kaldırılacak. Bölge yönetimi ağaçlandırmayı hedeflerken araç sahipleri karara tepki gösterdi. 1 Ekim'den itibaren e-mopedlere yeni kurallar geliyor. Avusturya'da bazı elektrikli mopedler için 1 Ekim'den itibaren yeni kurallar uygulanmaya başlanacak. Yasal düzenleme ile birlikte daha önce bisiklet statüsünde değerlendirilen bazı e-moped modelleri artık motorlu küçük araç sınıfına dahil edilecek. Söz konusu araçları kullanan sürücülere araç kaydı, sigorta, ehliyet ve kask takma zorunluluğu getiriliyor. Tatil dönüşü trafik yoğunluğu. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte hafta sonu özellikle A14 ve S16 otoyollarında yoğunluk bekleniyor. Karavankent tüneli gibi kritik noktalarda bekleme süresinin 1 saati aşabileceği belirtiliyor. Erste Bank Kepler Plus şubesini kapatıyor. Erste Bank, güvenlik endişeleri nedeniyle Viyana'nın Favoriten bölgesindeki Kepler Plus şubesini kapatma kararı aldı. Çalışanların %67'si stresli. Avusturya'da yapılan bir araştırmaya göre çalışanların %67'si yoğun stres yaşıyor. Çalışanların yalnızca %30'u sorunlarını yöneticileriyle paylaşırken %27'si yapay zekayı anlatmayı tercih ediyor. Türk Hava Yolları, Viyana ve Salzburg çıkışlı bazı uzak rotalar için kampanya başlattı. Taşkent'e 553, Cape Town'a 590 ve Singapur'a 659 avrodan başlayan gidiş dönüş biletleri 27 Eylül'e kadar satın alınabilecek. Viyana'da dev uyuşturucu operasyonu. Viyana'nın Leasing bölgesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 bin kenevir bitkisi, 720 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon eurodan fazla nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Avusturya ekonomisi küçüldü. Avusturya yılın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği'nde ekonomisi küçülen tek ülke oldu. AB ekonomisi %0,7 büyürken Avusturya ekonomisi %0,1 daraldı. Uzmanlar gerilemeyi yüksek işçilik maliyetleri ve zayıf tüketime bağlıyor. Sahte polisler suçüstü yakalandı. Viyana'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlıları dolandıran iki şüpheli, 87 yaşındaki bir kadını ikinci kez dolandırmaya çalışırken yakalandı. Zanlıların üzerinde sahte polis kimliği ve 6 bin euro çıktı. Çalışan emeklilere vergi desteği. Avusturya'da emeklilik yaşına ulaştığı halde çalışmaya devam edenlere yönelik yeni vergi indirimi 2027'de yürürlüğe girecek. Düzenleme ile aylık 1200 avroya kadar vergi avantajı ve sigorta primlerinde indirim sağlanacak. Orman yangınında 500 metrekare alan yandı. Vörerberg'ün Eg bölgesinde çıkan orman yangınına yaklaşık 100 kişilik ekiple müdahale edildi. Bir görevlinin yaralandığı yangında 500 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü. Avusturya'da kiralar yükselmeye devam ediyor. Avusturya genelinde işletme giderleri dahil aylık ortalama kira 695 euroya yükseldi. Kiralar geçen yılın aynı dönemine göre %3,3 artarken metrekare fiyatı 10,5 euroya ulaştı. Isınma, sıcak su ve otopark giderleri rakamları kiraya dahil edilmiyor. Viyana'da bulutlu ve serin bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu ve serin bir hava olacak. Sıcaklığın gece 10, gündüzse en fazla 17 derece civarında olması tahmin ediliyor. Fenerbahçe Roma ile berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber. Sıla esintisi.
1: Viyana FM. Gurbette.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Haftanın son programıyla sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra bir de şunu söylemek istiyorum. Bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk, fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlı olan taraftayım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Güzel bir çalışmayla programın startını verdik ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ettik. Fettah Can bizlerle birlikteydi. Dipsiz kuyu dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam için sizlere modern dünyada hızla değişen yaşamımızda neleri sessizce kaybediyoruz diye sorduk. Modern dünyada hızla değişen yaşamımızda neleri sessizce kaybediyoruz? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bu sorunun sorduğum birçok soruda olduğu gibi her birinizde birçok cevabı olduğuna eminim. Yazın gelsin üzerine konuşalım. Bakalım kimden neler çıkacak? Kim bu zamanın bizden ne aldığının ne kadar farkında? Efendim Gamze Ökten bizlerle birlikte olacak. Kaybettin beni diyelim ardından. Sizden gelen cevaplarla buralardayız. Haydi bakalım.

Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Gamze Ökten kulaklarımızdaydı. Ben onun genelde hareketli çalışmalarını dinlerim ve çok da severim ama bu da fena olmamış sanki. Yakışmış gibi ama benim gibi hareketli şarkılarına alışık olanlar bir ufak yadırgayabilir. Bence hak ettiği değeri görmeyen, göremeyen isimlerden bir tanesi sevgili Gamze Ökten. Gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin, sesindeyim. Huzurlu, mutlu, keyifli, nazarsız, su gibi bir yayın dilerim. Bugünkü ilk şiirin talibi olmak istiyorum. Soruna cevabım, bence en çok kendimizi kaybediyoruz. Her şey hızlandı. Mesajlar, işler, haberler, sosyal medya. Ama bazen durup gerçekten ne hissettiğimizi, ne istediğimizi düşünmeye zaman kalmıyor. İnsanlarla yan yana olup birbirimizi dinlemek yerine ekranlara bakıyoruz. Anı yaşamaktan çok o anı paylaşmayı düşünüyoruz. Yani her şey gösteriş. Kesinlikle öyle. Bir de bir kalıcılığı yok. Yani bütün hayatımız Instagram, Facebook üzerine kurulu. Bir şekilde Instagram, Facebook, Twitter kapansa, ki olmayacak şeyler değil. Her ne kadar bu ihtimaller bugün uzak gibi gözükse de, bunlar bir şekilde kapansa, anı diye bir şey kalmayacak hayatımızda. Büyük ölçüde kaybetmiş olacağız. Çok garip değil mi? Ve devam etmiş, demiş ki, belki modern hayat bize çok şey kazandırdı ama yavaşlamayı, gerçekten sohbet etmeyi, sıkılmayı ve sadece kendimizle kalmayı sessizce unutturdu. Bence sıkılma kısmını hala unutturabilmiş değil. Çok şükür ki. Yani bir Instagram'da, bir Facebook'ta da gezerken bir müddet sonra hala sıkılabiliyoruz ama şöyle bir gerçek var. Sıkılmamamız için de her şey yapılıyor. Yani oraya bağlanalım diye her şey yapılıyor. Hakkımızda hayırlısı. Ve demiş, galiba en üzücü tarafı şu. Kaybettiğimiz şeylerin çoğunu kaybolduktan sonra fark ediyoruz sevgilerimle, diyerek mesajını sonlandırmış. Maalesef öyle. Yani birçok şeyin kıymetini zaten öncesinde de kaybedince anlıyorduk ama artık bu biraz daha farkına varılması gereken, gözümüze sokulan bir gerçek. Sevgili Murat abimiz, Murat Erdatlı şu anda bizlere kulak veriyor. Selam kardeşim, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Herkese selamlar, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun abi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Işın Karaca bizlerle birlikte olacak. Ardından buralardayız, haydi bakalım.

Yine son dönemin en güçlü seslerinden bir tanesi Melike Şahin kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle hızlı bir şekilde mesajlarımızdan birkaç tanesini sizlerle paylaşalım. Ardından güzel bir şiir seslendirelim. Haydi bakalım. Sevgili Raşit bizlere ulaştı. Selamünaleyküm Melih. İyi yayınlar. Allah kolaylık versin demiş. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şu an abimlerde misafirlikteyim. Seni dinliyoruz. İstek çalışmam İsmail YK'dan. Gidersen teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin sevgili Raşit. Raşit de ben de yeri ayrı isimlerden bir tanesidir. Hem kendisine hem beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara selamlarımızı göndermiş olalım. Ve sevgili Salih Bey Rusya'dan bizlere kulak veriyor çok uzun bir zaman sonra. İyi akşamlar Melih kardeş, uzun bir aradan sonra tekrar kavuştuk. Bizim internetleri kesiyorlar sağ olsunlar. Bu çağda taş devrini yaşıyoruz demiş. Vallahi onu her yerde zaman zaman yaşıyoruz ya. Güzel duası için de kendisine çok teşekkür ederim. Rabbimin şefkati, merhameti hep üzerinde olsun inşallah. Demiş sağ olsun, eyvallah, teşekkür ederim. Bütün dostlarımızın, bütün dinleyenlerimizin aynı şekilde. Sevgili Cansu Hanım bizlere kulak veriyor. Hayırlı akşamlar Melih. Ben de buradayım. Tüm Viyana FM'e, Erdatlı ve Önkür ve Karataş ailesine sıradaki çalışma armağan olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Raşit'in isteği gelecek. Ama öncesinde güzel bir şiir seslendirelim, haydi bakalım. Bu arada bu güzel şiiri gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela'ya armağan etmek istiyorum.

yeni yeni anlıyorum. Sevdiğinden uzaksan bitmez gönlün gurbet akşamı. Yeni yeni anlıyorum. Bu yüzden ayrı sever olmuşum yıldızları. Sesini duymasam aklım gidiyor başından. Olur ya, susar da konuşamazsam, dilim varmazsa seni

Sen benden gidersen gücenirim bu şehre. Şehrin dört bir yanı sırf sana benziyor diye. Sırf sana benziyor diye.

Valla haftanın ilk ve son günü çok hızlı geçiyor abi. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Neredeyse ilk saatin sonuna geldik. Ve ben henüz birkaç şarkı yayınladım. Hani sanki 10 dakika önce gelip bilgisayarın başına oturmuş gibiyim ama öyle değil. Sevgili Aydın Bey, Aydın Barut şu anda bizlere kulak veriyor. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, mutlu yayınlar dilerim. Tüm sevenlerine selamlar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Sevgili Zuhal ablamız da bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler, iyi yayınlar Melih. Hoş geldin. Umarım iyisindir. Uzun zaman sonra sesindeyim. Seviliyorsun. Cansu'ya çok teşekkür ederiz. Selamlar, sevgiler demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Biz bu olaylara alıştık abi. Yaz döneminde herkes şöyle bir kayboluyor. Havalar soğumaya başlayınca, dönüşler başlayınca yeniden şükür ki herkes birer ikişer bizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Rabbim kimseyi kimsenin yokluğuyla sınamasın. Gerisi olur gider. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim bir kez daha sevgili Zuhal ablamıza. Hatta bu gelişin şerefine birazdan da bir Rafet Erroman gönderelim. Sevgili Cansu Hanım da öyle rica etti. Önce Aysel Yakuboğlu gelsin ardından. Rafet Erroman'dan benim seçmiş olduğum bir çalışma gelecek. Sevgili Zuhal ablamız ve Önkür ailesi için iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Rafet El Roman ve Levent Solmaz bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bitmedi eziyetin dedik. Şimdi bu saatin kapanış çalışması gelecek. Ardından reklamlara gideceğiz ama reklamların öncesinde ben şöyle banner reklam fiyatlarımızdan bir kez daha bahsetmek istiyorum. Malum reklam bizim sektörün kalbi. Olmazsa olmazı. Benim de gündelik hayatta en sık kullandığım sözlerden bir tanesidir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama en iyisini biz yaparız abi. Onu da söylemeden geçmek olmaz. Efendim bir aylık paketimiz. Haftada bir toplamda 4 paylaşım şeklinde 200 euro 3 aylık paketimiz. Haftada bir toplamda 12 paylaşım şeklinde aylık 150 euro. Toplamda 450 euro. Altı aylık paketimiz yine haftada bir paylaşım, toplamda 26 paylaşım, aylık 125, toplamda 750 euro ve bir yıllık 12 aylık paketimiz aylık 100, toplamda 1200 euro şeklinde. Ayrıntılı bilgi için artı 43-660-130-1979 numaralı WhatsApp hattından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu arada bu fiyatlar paket ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda geçerlidir. Bunu da altını çizerek belirtmiş olalım. Seçtiğiniz paket ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda geçerli fiyatlar bu şekilde. Efendim Çelik bizlerle birlikte olacak. Zeynep Salih ile birlikte Kadere Bak diyelim, ardından reklamlar, onun da ardından programın ikinci ve çok çabuk bir şekilde son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkım meçhul.
2: Damar, damar üstüne.
1: Aşkım.
2: Alem, damar dinlesin.
1: Aşkım meçhul.

0: Bilif ile Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canım sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul.
2: Gönülden gönüle damar şarkılarla
0: Melih ile
2: Aşk-ı Meçhul devam ediyor.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
2: Devam ediyor.

yapalım bugün. Bu saat itibariyle ilk kez dinlediğiniz şarkıları sayalım. İlk kez duyduğunuz şarkı başına nokta virgül, artık emoji ne olursa koyun, biriktirin bir köşeye abi. Programın son dakikalarında onları tek tek sayalım.

0: Yon FM.
1: Evet, güzel bir çalışmayla programın ikinci ve son saatini, startını vermiş bulunmaktayız. Benim ve birçok dinleyenin en sevdiği saatteyiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım, bu saatimiz itibariyle dinlediğiniz şarkılardan kaç tanesini daha önce bir kez olsun duydunuz, onu sayacağız. Duyduğunuz, dinlediğiniz her şarkı başına bir emoji, nokta, artık ne olursa bir köşeye koyun. Programın son dakikalarında gönderin. Bizler de bir sayalım, görelim bakalım kim kaç tanesini daha önce duymuş, dinlemiş bir şekilde. Bu da bizim programın 80'ler akımı olsun. Bu ara popüler malum. Biz de müzikal anlamda kimler 80'lere dair neler hatırlıyor, onları görelim bu akşam. Sevgili Gürcan abimiz bizlere kulak veriyor. Selam güzel kardeşimi, yayınlar dilerim. Her şey gönlünce olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Cansu kardeşime teşekkürler. Karataş ailesine ve sana selamlar, sevgiler demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Sevgili Gülçin Hanım bizlere kulak veriyor. İyi geceler Melih abi, kolay gelsin, iyi yayınlar. Sıradaki çalışma bana gelebilir mi demiş. Neden olmasın? Efendim, güzel bir eser gelsin, ardından sorunun bendeki cevabıyla buralardayım. Soruyu da bir kez daha hatırlatmış olalım az sonra.

Erkan Yılmaz bizlerle birlikteydi. Sevgili Gülçin Hanım için geldi. Tuttuğumu kuruttum dedik. Umarım keyifle dinlemiştir. Efendim hemen soruyu bir kez daha hatırlayalım ve bendeki cevabını sizlerle paylaşayım. Modern dünyada hızla dijitalleşen yaşamımızda neleri sessizce kaybediyoruz diye sorduk. Bence sessizce kaybetmiyoruz. Bayağı kaybettik ama hala gözümüz görsün istemiyoruz. Çünkü bunun yanlış olduğunun, olmaması gereken bir şey olduğunun farkındayız. Sadece kendimize toz konduramıyoruz. Kaybettiklerimizin bence bir sınırı yok. Dolayısıyla ben kaybetmediklerimizi sayacağım. Şayet hala öyle bir şey kaldıysa, ki aslında biraz olsun kaldı. Ben mesela sosyal medyanın samimiyet olayını hala tam anlamıyla yok etmediğine inanıyorum. İnsan biraz vicdan sahibi ise, bencil değilse, kendini yetiştirebilmişse, işte sosyal medyadan tanımışsın, oradan tanımışsın, buradan tanımışsın, öyle sevmişsin, böyle saymışsın. Çok da önemli mevzular değil. Özellikle gönül ilişkileri için deniyor ki, ya sosyal medyadan olmaz o işler. Hani görmek, bilmek, duymak, işitmek lazım vesaire vesaire. Elbette ki bunlar gerekli, gereksiz diyemem ama tek başına yeterli değil abi. Yani ama ben bunu gördüm, duydum, beğendim, gönlümü de verdim, hadi bakalım olmuyor, tek başına yetmiyor. O yüzden kaybettirdiklerinin yanında aslında hayatımıza kazandırdıklarını da görürsek, kaybettirdiklerinin önüne geçme gayretinde bulunuruz. Biz kattıklarını görmüyoruz. Biz işte sosyal medyayı ya da modern çağın bütün nimetlerini, işte biraz daha sosyalleşelim, gösteriş yapalım vesaire gibisine kullanıyoruz ama diğer tarafta işimizi nasıl kolaylaştırdığını görmek istemiyoruz. Aslında teknoloji bizi tembelleştirmedi, İşimizi kolaylaştırdı, yükümüzü azalttı ama biz tembelleşmeye o kadar yer arıyorduk ki bu yük azaltma durumunu kendi lehimize çevirmek adına teknolojinin ardına sığındık. İşte şu oldu da bizi tembelleştirdi, bu oldu da bizi şöyle yaptı, böyle yaptı. Hala söylüyoruz değil mi? Yeri geliyor, insan insana zorla bir şey yaptıramaz diye. Hani seninle aynı özelliklere sahip bir varlık, aynı akla sahip bir varlık sana zorla bir şey yaptıramıyor, seni zorla bir şey yapmaya ikna edemiyor. Sen buna okeysin ama teknoloji seni tembelleştiriyor, öyle mi? Yok abi, tek başına değil en azından. Kabahatin büyüğü bizde. Hani derler ya, iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına diye. Ya da tam tersi. Mesele sözün doğruluğu değil, ne anlatmak istediği. Önce kendine bakacaksın abi. Ben neyi ne kadar doğru, ne kadar
verimli kullanıyorum diye. Sonrası sonraki iş. Efendim, bildiğiniz, duyduğunuz her şarkı başına bir emoji, nokta, ne olursa rica ettik sizlerden. Sevgili Batu demiş ki, bu akşam arabesk var, gelmesem olmazdı. Çoktan yerimizi aldık. Cansın abi demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Umarım hala bizleri dinliyordur ve keyifle dinliyordur. Çünkü programın öncesinde gelen mesajlardan bir tanesi sevgili Batu'nun mesajı. Kısmet Kandıralı bizlerle birlikte olacak. Güzelsin yarim diyelim. Gönüldaşıma, yol arkadaşıma, sevgili Ela'ya armağan etmek istiyorum. Ardından Mehmet Elitaş gelsin. Ter soyum diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Mehmet Ali Taş, ters oyum dedik. Ve artık yavaş yavaş tempoyu düşürüyoruz. Birazdan babalar geçidi yapacağız. Öncesinde birkaç mesaj okumak istiyorum. İsmini vermek istemeyen dinleyenimiz, sevgili Batu'nun annesi. İyi akşamları yayınlar. Genç yaşında arabesk müziğin, taverna müziğinin ruhunu yaşatan güzel adam. Yaptığın iş başlı başına bir meziyet, doğrusunu söylemek gerekirse. Oğlumun neden senden feyiz aldığını, neden bu işi yapmak için başımın etini yediğini zamanında her dinlediğimde biraz daha iyi anlıyorum demiş. Ne güzel sözler, eyvallah, teşekkür ederim. Batu'yu da inşallah günün birinde yeniden ikna edeceğiz, ben buna inanıyorum. Bursa'ya selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Dinçer demiş ki, abi boşuna sorma. Yayınlayacağın Ferdi, Müslüm, Orhan ve Cengiz şarkıları dışında muhtemelen hiçbirimiz daha önce dinlemedik. Eyvallah, teşekkürler. Erkan Torun bizlerle birlikte olacak. 89 yapımı güzel bir çalışma. Sevgi bunun neresinde diyelim, ardından babalar geçidi yapalım, haydi bakalım.

yavaş yavaş programın sonuna doğru giderken babam Üstün bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Kendisini ve hayat arkadaşı muhterem Nur'u rahmetle yad etmiş olalım. Sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım, önce güzel bir şiir, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu arada sizler de şu ana kadar dinlediğiniz şarkılardan kaç tanesini daha önce duyduğunuzu not alıp ya da direkt olarak şu an yazıp göndermeyi ihmal etmeyin. Sevgili Emine ablamız da bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. İyi geceler Melih, iyi yayınlar demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim, hoş geldin. Sefalar getirdin. Kendisine ve Erdatlı ailesine saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Haydi bakalım, önce güzel bir şiir, ardından Ferdi Tayfur bizlerle birlikte olacak.

Neredesin gönülsüzüm? Neredesin çoban yıldızım? Yönüm kayboldu sanki. Gökyüzünde herkes, her şey tam da bir ben yalnızım. Neredesin gönülsüzüm? Neredesin çoban yıldızım? Çık gel yeniden. Eyvah, ittirme bana derinden. Mahrum bırakma gözlerinden. Susarım, konuşamam. Deli olurum sevginden. Yıllar oldu, yıllar oldu uzaksın benden. Bilirsin işte, ben beddua nedir bilmem. Gece olunca hala adın düşmez dilimden. Zaman zaman kızsam da kendime, İnan hepsi özlemimden. Hepsi özlemimden.

0: Bien FM.
1: Ferdi Tayfur bizlerle birlikteydi öncesinde. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce güzel bir şiir seslendirmeye çalıştık. Sevgili Cansu Hanım, Emine ablama da kocaman öptüm demiş. Selamlarını göndermiş. Bizler de aracı olmuş olalım. Sırada güzel bir çalışma var ve bu güzel çalışmayı sevgili Gürcan abimize armağan etmiş olmak istiyorum. Zuhal ablaya bir şarkı gönderip de Gürcan abiye es geçmek olmaz. Ki zaten o olsa da olmasa da biz uzun zamandır Orhan Gencebay çalışmalarını kendisi için programda rezerve etmiş durumdayız. Gıyabında da gönderiyoruz, bilenler bilir. Umarım bizleri dinlemeye devam ediyordur.

0: Aşkı Mecu.
1: Viyan Erfan.
2: Orhan Gencebay bizlerle birlikteydi. Sevgili Gürcan abimiz için geldi. Kendisi de teşekkürlerini iletti. Bir de güzel bir fotoğraf gönderdi. Valla sazdır, bağlamadır. Bunlar benim bir dönem çalmaya büyük heves ettiğim şeylerden bir tanesidir. Ben de genel olarak müzik merakı var aslında. Hani ne olsa bir heves ediyorum. Küçüklükte de bu fark edilmiş olsa gerek, benim oyuncaklarım arasında çok sevdiğim bir orgum, bir darbukam, bir de mızıkam vardı. Hatta küçükken özellikle annemden en çok azar işittiğim konu, bulduğum yerde ritim tutma olayıdır. Hala yaparım onu. Bir masa göreyim, bir şey göreyim, bir müzik çalıyor olsun, bir ritim tutmaya çalışırım. Gel gör ki solağım ve sol elle bağlama çalmak gerçekten ayrı bir meziyet. Tabi solak bağlamalar da var ama yine de sağ elini yeteri kadar geliştiremediysen, tek başına bağlamanın solak olması yetmiyor abi. Olsun, bizdeki müzik hevesi bitmez, tükenmez Allah'ın izniyle. Bu işe de işin aslını söylemek gerekirse, yine tam olarak bu durumdan, müziğe olan merakımdan dolayı böylesi aşkla bağlıyım. Bilmiyorum programa ne kadar yansıyor. Zaman zaman belki hani bunun tersiymiş gibi hissedilebilir. Neticede hepimiz insanız. Ama gerçekten genel itibariyle işimi çok seviyorum. Yaptığım programın türü ne olursa olsun her zaman en iyisini yapmaya gayret ettim. Umarım sizler için de durum aynıdır. Sırada güzel bir çalışmamız var. Tekirdağ armağanımız olacak. Ardından veda için buralardayız. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu geliyor. Yıllarım boşa geçti diyelim, ardından veda için geliyoruz. Haydi bakalım.

0: Bione FM.
1: Evet, Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ritim yükseldiyse günün gecenin sonuna geldik demektir. Bu akşamlık, bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi günü aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sevgili Serpil Hanım bizlere kulak veriyor. İyi geceler. Ahmet Kaya'dan yüreğim kanıyor. Çalışmasını isteyebilir miyim? İyi yayınlar demiş. Maalesef programın son dakikalarında bu şarkının öncesinde gelen bir mesaj. Dolayısıyla geç kalmış bir mesaj. Formatın da dışında zaten bu gece için. Ama pazartesi için notumu almış olayım. Buralarda olursanız bir ses verin, yayınlayalım. Sevgili Gülay Hanım yine uzun zaman sonra bizlere kulak veren isimlerden bir tanesi. İyi geceler, iyi yayınlar. Uzun zaman sonra dinleyebiliyorum. Unutmadığınız için teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Bizler gıyabınızda her pazartesi ve cuma söz verdiğimiz gibi yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu'nun yayınladığımız tüm çalışmalarını sizler için gönderdik. Pazartesi tekrar görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir mezdeke yapalım. Emel, Zinat ve Yusuf için, Dubai için gelsin. Ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul. Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
0: Damar, damar üstüne.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

İnsanın içine acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.